0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar,

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız şu anda. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu kolundan kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta çok sevdiğimiz, çok değerli bir abimiz, Sevgi Kilisesi Pastörü Sefa Görmek Söz bizim aramızda. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
3: Seni görmek gerçekten güzel aramızda. Katıldığın için teşekkür ederiz.
0: Evet, burada da ben bir araya gireceğim. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk Daniel? Soru ve görüşlerimizi hangi adrese sevgi dinleyicilerimize hatırlatıp yapalım? Sonra ondan sonra Sefa abimize bol bol sorular soralım bugün.
3: Tamam. Soru ve görüşlerinizi bize her zaman iletebilirsiniz. E-mailimiz hayat@radyomaranata.com. Bu adrese yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarına da Radyo Maranata yazarsanız bizleri takip edebilirsiniz.
0: Evet. Daniel, Sefa abi getirdin stüdyomuza. Bugün konu bayağı zor bir konu. Hem Türkiye'de birçok kişinin başından geçen bir konu.

0: korkuyu çekmesin. Hı hı. Yani günümüzü biliyoruz. Şartlar çok ağır. Her günde iyiye gitmiyor. Zorlanıyor insanlar. Yaşamakta zorluk çekiyorlar. Maalesef böyle. Bu durum böyle. Hı
1: hı. Yani hakikaten Sefa abin dediği de söylediği gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar her gün stres, kaygı çekiyorlar. Yani dünyanın geleceğine baktığımızda anlatılan olaylar, televizyonda çıkan haberler izlediğimizde gerçekten hep endişe duyuyoruz. Ve birçok haberde zaten en çok seyredilen haberler kaygı ve endişe haberleri, olaylar, kazalar vesaire vesaire. Biz de tabii ki etkileniyoruz ama biz de bu olayın içerisinde bir parça oluyoruz. Sefa abi aslında sormak istiyorum. İnsanlar neden kaygı duyuyor? Neden böyle bir ruh hali var insanlarda? İnsanlar bundan baş etmenin yollarını mı bilmiyor? Bu doğal benlikten kaynaklanan mı ya da yani bununla ilgili çok fazla kafamda soru var. Bu tabii bazı soruları biliyorum ama sen yıllardır kilisede hizmet ediyorsun. Birçok kişi mentorluk, danışmanlık yapıyorsun. Birazcık bundan bahsedebilir miyiz? Kaygı konusunda bir açılış yapsaydık nasıl şeyler paylaşmak isterdin?
0: Vallahi Sedat'cığım, sevgili Daniel, kaygı aslında çok derin bir konu. Yani kolay bir konu değil. Hı-hı. Aslında yaratılışın ta başından beri İnsanda bu korku, bu kaygı korkusunu, duygusunun içinde olduğunu biliyoruz. Yani insanın hamurunda var bu. Yani ta yaratılışından beri var. İlk cinayeti olduğunu biliyoruz. Habil'le Kabil'in olayını biliyoruz. Yani neden öfkelendi? Niçin öfkelendi? Kıskançlık, kaygı. Sonra işlediği suçtan sonra geldiği, ondan sonra o korkular. Nereden çıktı bu? Nasıl oldu bu?
1: Evet.
0: Yani bunları insanlar yaşıyor tabii. Doğamızda var bu. İster istemez bunları yaşıyoruz. Günlük hayatımız içinde. Yani başlangıçta vardı, şimdi de var. Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek. Sona kadar devam edecek olan bir yaşam sürecidir bu kaygı.
1: Evet.
0: Tabii kolay atlatacak bir şey de değildir aynı zamanda.
2: Değil. Yani her dediğin gibi bunu herkes en baştan beri insanlar yaşıyorlar. Hele hele buraya gelirken bile trafikte işte zamanda gelecek miyiz, yetişebilecek miyiz? Endişe duyuyoruz, birçok şeyler yaşayabiliyoruz. Kiramızı ödeyebilecek miyiz? Ay sonunu getirebilecek miyiz? Çocuklarımızın geleceği ne olacak? Onlarla ilgilenebilecek miyiz? Onlara yeteri kadar destek verebilecek miyiz? Birçok şey hayatın içinden tabii bunlar. Kaygılanıyoruz, kaygı bozukluğu da insanlarda oluyor. Buna anksiyete deniyor normalde, yani kaygı bozukluğunun anksiyete deniyormuş ve aslında psikolojik bir rahatsızlık normal şartlarda. Tabii hepimiz doğal şartlarda kaygılanıyoruz ama eğer bu çok daha derine giderse, süreklilik göstertiyorsa ve bizim hayatımızı etkilemeye başlıyorsa o zaman gerçekten ciddi bir problem var demektir hayatımızda.
1: Evet Daniel, şimdi senin yazdığın notlara da baktım. Aslında birazcık sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata dinleyicileri şu anda bizi dinliyorlar. Biliyorum birçoğunuzun kaygı olduğu şeyler var. Savaşınız şeyler var. Bununla beraber bu kaygıya bağlı olarak paralel giden korkular var. Daniel şöyle bir araştırma yapmış, tanım yapmış. Kaygı, notları okuyorum şimdi Daniel'in yazdığı. Kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Bir başka deyişle kişinin karşılaştığı durum ve olaylar karşısında duyduğu ve engellemekte zorluk çektiği aşırı ve endişe ve uyarılmışlık halidir. Kaygıyla birlikte stres duygusu da tetiklenmiş oluyor. O zaman bu konuya devam edelim. Şöyle bir soru çıkıyor. Az önce Daniel'in de ve Sefa abinin de birbirine paralel olarak giden. Kaygı bir nevi de korku diyebilir miyiz sizce? Korkuya bağlı olarak yürüyen bir şey midir acaba? İkinize soruyorum. Eğer şey yaparsanız yani. Çünkü insanlar bu konular üzerinde düşünüyorlar ve savaş veriyorlar. Bir korku diyebilir miyiz acaba? Ve nasıl bizi yiyip bitiriyor bu korku? Çünkü kaygı olduğumuzda korkudan bazen çok saçma sapan şeyler yapabiliyoruz. Karşımızdakini üzebiliyoruz. İntihara kadar gidiyor. Cinayet oluyor. Az önce de psikolojik bir şey dedik. Kaygı sizce korku mudur?
0: Yani bence evet. Yani kaygı korkuyu da beraberinde getiriyor. Sanki eş anlamlı gibi. Mesela önce olaylardan etkileniyoruz. Mesela dediği gibi az önceden yerin trafikten olsun, faturalarımı ödeyebilecek miyiz? Biraz borçlarımız kabardığı zaman biraz telaşa kapılıyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız falan. Bu düşünce bizde kaygıya sebep oluyor. Fakat kaygıyla beraber bir de olmadığını düşündüğümüz zaman, daha da derin düşündüğümüz zaman nasıl bu işin içinden çıkacağım diye bir korku salıyor insanın içine ve bu duygu bizde etkin olmaya başlıyor.

0: başlıyor. Ama bununla beraber bizi aynı zamanda ruhsal bir bozukluğa da itiyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bunun üstüne fazla kaldıkça, çünkü insanlar aslında bu konularda çok çareler arıyorlar. Doktorlara gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar. Bir çaba içindeler yani. Bu kaygıyı nasıl atabilirim diye. Aslında bu kaygılar her zaman olacak, her zaman var. Her zaman atamıyoruz birdenbire. Çünkü kolay değil. Kaygı yaşamın içinde bulunan en büyük etkenlerden bir tanesi. Hayatımızı etkiliyor. Bir an bir şeyden hemen anında kaygılanabiliyoruz. Bir trafikte bir kaza geçirdiğimiz zaman o korku. Acaba bir daha kaza işleyecek miyim? Acaba bana birisi çarpacak mı? Acaba gene birisi paramı çalacak mı? Acaba birisi beni yine sözde bir taciz edecek mi? Yani her şey var hayatın içinde. Kolay
1: aslında,
0: değil.
1: Aslında Sefa abi bir yönde doğru söylüyor. İnsanın kaygı olmayacak şey de olsa kaygı çekiyor. Yani her şey mükemmel gidiyor. Acaba başıma bir şey mi gelecek? Her şey çok doğru bir şekilde gidiyor. Her şey güzel oluyor. Bu sefer böyle bir totem oluşuyor. Böyle bir saçma sapan bir şey oluşuyor. Bunun kaygısını yapıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Bir şekilde kaygı bizim yakamızdan düşmüyor. Bir şekilde bizde var. Daniel, sence kaygı nasıl oluşuyor? Bunun tarifini yapsaydın ilk aklına ne gelirdi?
2: Yani biraz önce Sefa Bey'in dediği gibi aslında biz insanlar olarak düşünen varlıklarız tabii ki. Düşünüyoruz, gelecekteki olan olaylar hakkında kafamızda kuruyoruz ve birçok sorun aslında belki de kafamızda kurduğumuz konulardan ortaya çıkıyor. Yani olmamış olan şeyleri biz düşünüyoruz, kafamızda kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar olacakmış gibi düşündüğümüzden dolayı bu kaygılar oluşuyor ve biz tabii ki bunun için önceden düşünmeliyiz, bazı planlar yapmamız gerekiyor hayatlarımızda. Ama gelecek düşüncesi, yani geleceği düşünmek bizim kaygımızın temelini oluşturuyor diye söyleyebilirim.
1: O zaman bununla ilgili birazcık yöntemler hakkında konuşalım. Mesela stres. Stres bu kaygının en büyük nedenlerinden biri. Strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü bunlar beraber yürüyor. İşte yani plan yapmak, işte Daniel program başlarken işte erken yola çıkmak. Mesela bir yere yetişeceksiniz, ona göre planlı gitmek, aceleci olmamak. Yani strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı, bir yöntem geliyor? Mesela Sefa abi, sen kaygılardan veya işte streste başa çıkmanın yöntemleri olarak normal pratik hayatta Sefa abi neler yapar? Mesela güne nasıl başlar ya da önemli bir seminer verdiğinde, işte bir hizmet yaptığında veya bir program yaptığında bu stresin üstesinden nasıl geliyorsun? Pratik bir soru. Aslında dinleyicilerimiz de normal hayatlarını sürdürürken onlar da belki pratik bir çözüm duymak isterler. Ya da eminim sen de bizim gibi kaygılanan birisin yani. Sakin gibi duruyorsun şu an karşımda ama muhakkak vardır senin
0: yok,
1: bir şeylerin.
0: Yok öyle değil. Yani tabii ki ben de yani o varlıklardan birisiyim. Düşünen varlıklardan birisiyim. Ben de insanım. Ben de herkes gibi yaşıyorum. Fakat ben inancım doğrultusunda her şeye duayla başlıyorum. Dua ediyorum. Ve duayla getiriyorum. Her konuyu, her durumu Rabbe sorarak getiriyorum. Sonra eğer gerçekten çözemeyeceğim bir şeyler varsa benden daha olgun kardeşlere gidiyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. Soruyorum. Aynı durumu yaşamış olan, aynı korkuları geçirmiş olan arkadaşlarıma danışıp onlardan bazı öğütler alıyorum. Çünkü insan yalnız yaşayan bir varlık da değil. Yanımızda arkadaşlarımız var, akrabalarımız var, dostlarımız var, kilisemizdeki kardeşlerimiz var. Birçok zorluklardan geçmiş kardeşlerimiz var. Onlara danışabiliriz. Onlarla bir fikir alışverişinde olabiliriz. Öğütlerini değerlendirmemiz lazım. Ve aynı zamanda onlara bu sorunları getirip bizim için dua etmelerini sağlayabiliriz. Bu bizim için çok faydalı.
1: Dua dedin, burada biraz girmek istiyorum. Yani tamam, çok kaygılı kişilerle dua edilmesi, yani aslında birkaç tane farklı bakış açım var ama şöyle sorayım o zaman. Dua ederken insana ruhsal olarak rahatlık hissi mi oluyor? Dua ederken insanlar kendini daha mı az kaygılı hissediyor? Aslında ikinize de sorabilirim. Bunu nasıl tarif edersiniz? Çünkü dua ve kaygı ruhsal olarak birlikte gidebiliyor aslında. Bunu birçok kişiden duydum. Rabbi seven, Rabbi tanıyan, huzur hisseden. Kaygılandığımda ben kendimi Rabbe veriyorum ve benim için bu büyük bir yöntem, ruhsal bir yöntem. Daniel, sen yani bu dua ve kaygı konusunda ne söylemek isterdin?
2: Yani hepimiz kaygılarımızda çözüm bulmak istiyoruz. Yani stresimizi azaltmak isteriz. Bir şekilde endişelerimizi azaltmak isteriz. Ama bunu nasıl yapacağımızı bazen bilemeyiz. Ama Sefa Bey'in dediği gibi aslında dua belki bu konuda evet dediğin gibi önemli noktalardan bir tanesi. Daha doğrusu bu kaygılarda hani bizim arkamızda birinin olacağını bilmek önemli. Yani ben dua ediyorum, o zaman bu duamı kime yapıyorum? Tanrı'ya yapıyorum. İşte Tanrı'ya ihtiyaçlarımı söylüyorum, belirtiyorum. O zaman her şeye gücü yeten, her şeyin üzerinde olan, benimle hep beraber olan, beni asla bırakmayan, beni asla terk etmeyen bir varlıktan burada söz ediyoruz. O zaman ben bu kaygılarımı, streslerimi bu varlığa dua aracılığıyla getirdiğim zaman evet onun yardımını ben de kişisel olarak kendi hayatımda görebiliyorum. Onun desteğini hayatımda görebiliyorum. Bu önemli. Tabii. Ve dediği gibi Sefa abin, yani arkadaşlarımız da tabii önemli.
1: Evet
2: yani,
1: Sefa abi.
0: Ben de aynen sana katılıyorum Daniel. Ben de dua ettiğim zaman kendimde bir esenlik hissediyorum. Sonra Rabbin kelamını okuyorum. Orada ne diyor Rabbimiz? Diyor ki ey yükleri ağır olanlar.
1: Amin.
0: Bana gelin. Ben sizi hafifletirim. Ben sizi rahatlatırım diyor. Rabbin kelamı bunu söylüyor. Rabbim bize bir vaadi var.
2: Bizi çağırıyor kendisine.
0: Evet bizi çağırıyor. Kendisine çağırıyor. Diyor ki bana gelin. Tüm yükünüzü bana getirin. Ve biz tüm yükümüzü Rabbe götürüyoruz. Rabbin sunağını bırakıyoruz. O ancak kaldırabilir. O ancak bizim boyun hafifletebilir. Yükümüzü ağır alabilir. Ben o yüzden duanın çok önemli olduğunu görüyorum. Ve dua ne demektir? Kelime anlamıyla. Tanrı'yla iletişim kurmaktır. Tanrı'yla bir araçtır. Tanrı'yla konuşmaktır.
2: Evet.
0: Dua çok önemli. Biz imanlar olarak kelamı okuduğumuz zaman birçok cevabı bütün bu kutsal kitap içinde bulabiliyoruz. İşte bir ayet. En basit az önce söylemiştik. Ne demiştik? Yükleri ağır olanlar bana gelin. Sorunu olanlar bana gelin. Hastalar bana gelin.
2: Açık bir çek yani.
0: Şifa bulmak isteyen bana gelsin. Anladın mı?
1: Evet Sefa abi kutsal kitapta şu anda önümde görüyorum. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. 1. Petrus da öyle söylüyor. Ve Mezmur'da da 55'te de yükünü Rabbe bırak. O sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına. O zaman bir ara vereceğiz. Dua yönteminden bahsettin. Bu konu hakkında belki ikinci bölümümüzde konuşabiliriz. Ama aynı zamanda ikinci bölümde aradan sonra kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabileceğimiz konusunda pratik şeyler hakkında biraz konuşalım isterseniz. Radyo Maranta dinleyicileri şimdi bir kısa bir ara veriyoruz. Ardından ikinci bölümde bu konular hakkında konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Doğru frekanstasınız efendim.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Kutsal kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir ara verdik. Kaygı hakkında konuşuyoruz. Sevgili pastörümüz, Sevgi Kilisesi pastörü Sefa abimiz burada. Daniel bize program konuğumuz olarak buraya davet etti. Kaygının gerçekten bir insan hayatında ne kadar zor bir şey olduğunu ve kurtulma ve adımları konusunda aramızda tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve en son duada kalmıştık ve ardından kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabiliriz diye arada size sormuştum. Ve sevgili Daniel'e ve Sefa abimize sormuştum. O zaman devam edelim. Kaygı ve stresten kurtulmak için ne yapabiliriz Daniel?
5: Evet, yani dediğin gibi Sefa abi güzel bahsetti. Aslında dua etmek çok önemli. Ama tabii ki yapabileceğimiz birçok normal başka şeyler de var. Örneğin çok stresliysek temiz hava almak ya da doğada yürüyüşler yapmak güzel. Ben bazen işte deniz kenarına yakınım. Arada oraya giderim. Kulağıma işte müziğimi takarım, dinlerim ve o beni rahatlatır. Ya da işte düşüncelerimizi belki değiştirmek iyidir. Daha olumlu düşünmek önemlidir. Yani bir şeye odaklanmamak. O kaygıya odaklandığımız zaman sanki o bizim gözümüzde çok çok daha fazla büyür ve ona odaklandığımız için hayatımız da kararmaya başlar. Ya da evet, başka neler yapabiliriz? Aslında arkadaşlarımızla, dostlarımızla Sefa abinin dediği gibi bu konuyu anlatabiliriz, paylaşabiliriz. Hatta derin nefes almak, yani böyle 10 saniye kadar işte sürekli derin nefes almak, duş almak, müzik dinlemek ya da spor yapmak, bütün bunlar bizim stresimizi azaltmamıza, kaygımızı azaltmamıza yardımcı olur. Ama tabii bunlardan belki çok daha önemli olan şey, çünkü tam olarak belki geçirmeyebilir. Sefa abinin bahsettiği dua konusu vardı ve İsa Mesih'in bizi çağırması vardı, değil mi Sefa abi? Sen açık bir çek olarak, yorgun olanlar ve yükü ağır olanlar bana gelin diyordu İsa Mesih. Bu çok güzel bir şey. Başka ne söyleyebilirsin? Yani başka İncil'den ya da kutsal kitaptan bize kaygı ve stres hakkında, bunlardan kurtulabilmek için ya da yardımcı olabilmesi için bize başka hangi sözler söyler?
6: Yani aslında kutsal kitap kaygıyla ilgili çok ayetler var. Hmm. Onlarca ayetler var. Ama ben bir tane paylaşmıştım bu hafta. Bir ayet paylaşmıştım. Filipeliler 4:6'dan paylaşmıştım kardeşlere. Rabbin sözü şöyle diyor: hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yani Tanrı diyor ki hiç kaygılanmayın ve her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor.
7: Amin.
6: Tanrı bizden bunu istiyor.
7: Amin.
6: Her duadaki, her konudaki dua isteklerimizi. Tanrı sınırsız.
7: Amin.
6: Bazen biz kendi düşüncemizi sınırlayabiliyoruz. Bazen çok isteklerimizi, arzularımızı veyahut da ihtiyaçlarımızı bazen kısıtlayabiliyoruz. Bazen o kadar derin düşünmüyoruz ama Tanrı diyor ki her konudaki dua konularınızı bana getirin. Tanrı'nın kendisi istiyor. Ve bizde iletişim kurmak istiyor. O zaman biz duayla ne kaygımız varsa, sıkıntı mı, hastalık mı dediğimiz gibi, şifaya mı ihtiyacımız var, borcumuz mu var ödenmesi gereken, ya da yaptığımız bir hata mı var, o mu bizi üzüyor? O zaman Tanrı'nın önüne getirmeliyiz. Tanrı'dan istemeliyiz. Baba, bana yardım et. Benim sana ihtiyacım var. Ben bu konularda artık kaygılanmak istemiyorum. Benim yükümü az önce dediğim gibi hafiflet. Kaygılarım çok. Tanrı bizimle konuşan bir Tanrı'dır. Rab'dir. Bizden uzak değil. Ne diyor Rabbin sözü? Seni asla terk etmem. Seni asla bırakmam. Biz bazen ondan uzaklaşabiliyoruz. Biz bazen kendimizi öyle hissediyoruz. Tanrı yokmuş gibi davranabiliyoruz. Ama Tanrı her zaman var. Her zaman bizim yanımızda. O zaman ona gidebiliriz. Ve bu hafta paylaştığım başka bir konu daha vardı.
5: Oraya girmeden aslında senin o paylaştığın ayette güzel bir şey de vardı. O da benim dikkatimi çekti. Şükranla yani her türlü kaygılarınızı bildirin diyor. Yani demek ki yani ben de onu da ekleyebilirim belki anladığım kadarıyla. Şükretmek yani ve ihtiyaçlarımızı şükrederek belki Rabb'e sunduğumuz zaman o kaygı da belki bizde biraz azalıyor. Yani şükretmeyi bazen biz bilmiyoruz belki çok fazla şükretmeyi öğrenememişiz. Hep şikayetlerimiz var. Sürekli Tanrı'ya şikayet ediyoruz ama Tanrı şükrederek bunları bana bildirin diyor. Bunu belki eklemek istemiştim ama evet.
6: Yok aynen söylediğin gibi Daniel'cim. Yani şükranla getirmek huzuruna. Şükranla girmek huzuruna. Şükranla getirmek sorunları huzuruna. Çok önemli. Şükranla demesi gerçekten önemli bir konuya değindin. Şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Ya bir lokma ekmek, bir bardak su.
5: Nefes alışımız.
6: Nefes alışımız. Sen az önce dedin ya doğaya çıkıyoruz doğa bize rahatlık veriyor. Yürüyüşe çıkıyoruz o yürüyüş bize rahatlık veriyor. Deniz kıyısına gidiyoruz o deniz kıyısındaki o ilık kokusu bize rahatlık veriyor. Tanrı doğasıyla da bize yardım etmek istiyor. Bize rahatlık veriyor. Tanrı güçlü. Tanrı'da her şey var. Rab'de her şey var hamdolsun. O zaman ona şükredebileceğimiz o kadar çok şey var ki. O yüzden senin de hatırlattığın gibi ayet öyle diyor. Şükranla değil mi? Şükranla bildirin diyor. Yalvararak şükranla bildirin diyor. Hem de yalvarın diyor yani. Öyle sakin bir şekilde değil. Bağırarak isteyin. Yüreğinizle isteyin. Dolu dolu isteyin demek istiyor.
5: Kesinlikle. Aslında İsa Mesih'in söylediği birçok başka sözler de var değil mi Sefa abi? Yani kaygılanmakla ilgili çok güzel temel noktalar var, ayetler var. Yani kaygılanmayın aslında bize diyor ve bunun arkasını bize getiriyor. Başka hangi sözler var bize paylaşabileceğin, söyleyebileceğin?
6: Aslında Kutsal Kitap'ta çok güzel bir bölüm var. İsa'nın söylediği sözler var. Matta 6. bölümde. Bugün onu okumak istiyorum size. Oradan biraz paylaşmak istiyorum. Evet. Özellikle bu kaygılanma konusunda başka bölümlerde de diyor. Luka'da da var bu bölüm. Ama diyor ki şöyle diyor ayetler. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Bunu burada durduruyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki bu kadar ayetin içinde. Giyecek var, yiyecek var. Değil mi? Can var. Her şeyi söylüyor Rab. Yani evet hamdolsun bizi giydiren bir Rab var. Bize gündelik ekmeğimizi sağlayan bir Rab var. Değil mi? Hatta bunun da bir duası var Kutsal Kitap'ta. Bize gündelik ekmeğimizi ver diyen bir babamız var. Hamdolsun. Rab bizi doyuruyor. Rab bize bakıyor. Rab bize sağlıyor. Bunun için kaygılanmamamız lazım. Rab bizi bizden inanın daha çok düşünüyor. Daha çok düşünüyor ve bizi çok seviyor. Ve sonra diyor ki hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda niye kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Süleyman'ın konusu da aslında çok bir derin bir konu. Oraya girmeyeceğim.
7: Orada çünkü kaygıyla da ilgili çok güzel mesajlar da var ve bizi çok güzel yönlendiriyor Süleyman mesela ama geniş bir konu. O zaman devam edelim. Pardon lafını bağla kestim Sefa abi.
6: Yani Süleyman'ı biliyoruz. Yani çok rahat insan, çok rahattı, çok zengindi. Herkes onu görmeye geliyordu. Bütün şarkın kralları, kraliçeleri onun zenginliğini görüyordu. Ama aslında çok zavallı bir durumda. Göçte gitti bu dünyadan.
5: Evet. Ve yani sonra o kadar zengin olmasına rağmen...
6: O kadar zengin yani olmasına gitti. Mutlu mu gitti? Rahat mı gitti? Evet. Ama şöyle söyleyeyim tekrar. Bir ayet daha var. Burada 30. bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıtı imanlar. Yani bazen imanımız azalabiliyor maalesef. Çünkü İsa diyor ki yani niye kaygılanıyorsun? Ben sizi doyurmuyor muyum? Ben sizi giydirmiyor muyum? Ben size lütfetmiyor muyum?
7: Evet.
6: Sizi korumuyor muyum?
7: Evet.
6: İhtiyaçlarınızı karşılamıyor muyum? Size sağlamıyor muyum?
5: O güvenimiz herhalde olmuyor. Yani evet. Sanırım güvenemiyoruz
6: evet.
5: Galiba. Yani
6: soru bizi... işareti hep bizde. Onda soru işareti yok bakın. Rab ben ne yapacağım? Bu ayın sonunu getirebilecek miyim? Bir o bir anlık boşluk. Hı-hı. Yani bu imanlarda da var. Hı-hı. Yani bizim kardeşlerimizde de var.
5: O düşünceye
6: yani.
5: Daldığımız o zaman kalıyoruz herhalde.
6: O bizim
5: değil mi
6: bir sanki vites boşluğumuz gibi. Yani orada bu hafta da paylaştım toplulukta. Yani bir anda eyvah ne yapacağım? Mesela işte oğlumdan örnek vermek istiyorum. Hı-hı. Bir örnek. İşte gitti. Askere gitti. Ben hemen acaba nasıl geçirecek? Orada ne yapacak? Nasıl kendini idare edebilecek? Hı-hı. Çok farklı bir ortam. Komutanlarıyla arkadaşlarıyla iyi geçinebilecek mi? Eğitimi nasıl kaldıracak? Nasıl dayanabilecek? Falan diye tabii hastalanmasın. Özellikle hı-hı. Tabii hastalanmasın. Kendine dikkat etsin. Hatta telefonla bile görüştüğüm zaman oğlum kendine dikkat et. Baba burası biraz soğuk. Geceleri çok soğuk oluyor. O oluyor. Bakın bir anda bile Rab onu koru. Hamdolsun ağzımdan bu çıkabiliyor. Rab'be şükredebiliyorum bunun için. Yani kaygılar her zaman var. Her şeyde de var. Eşim hastalandığı zaman, bir kardeşimin annesi falan olduğu zaman sadece bizimle alakalı da değil. Başkaları için de kaygılanıyoruz. Tanrı bizim için kaygılanmıyor mu? Bizi çok seviyor. Bizi çok düşünüyor.
7: Evet, Sefa böyle deyince aklıma kutsal kitaptan Pavlus geldi. O, biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, Pavlus Tanrı'ya sadık biriydi. Ve onun yaptığı gerçekten Rabbe adanmışlıklarını biliyoruz. Ama o da kaygı çektiği dönemde kardeşleri rahatlatmak için ve teşvik etmek için büyük çaba harcadı. Yani bu açıdan Pavlus'un duyduğu yani kaygı yararlıydı. Sen işte etrafındaki kaygı çeken kişileri gördüğünde onlara gittiğini söyledin Sefa abi, dua ettiğini söyledin, teşvik ettiğini söyledin. Aslında bir nevi destek olmak da kaygıyı ortadan kaldırıyor sanki. Yani birinin yanına gidip onu teselli etmek, onun yanında olmak, ona sarılmak. Ben mesela biri hakkında sen deyince çok teşvik aldım. Hakikaten mesela benim annemin bazı kaygıları oluyor, oğlumun kaygıları oluyor. Yanına gidip onunla sohbet ettiğimde aslında benim içinde de kaygı var ama ben bir nevi o kaygının içerisinde rahatlıyorum. Dua da ettiğimde rahatlıyorum. Çünkü dua dediniz. Yani bugün için de geçerli. Yani bizim tutumlarımız ve duyarlı olmamız, ilgili olmamız bu kaygının da ortadan kalkmasını da sağlayabiliyor. O zaman belki ikinci adım da şey diyebilir miyiz? İnsanlarla biz de kaygı çektiğimizde ve başkalarının kaygı çektiğini gördüğümüzde Rabbin ruhuyla, iman adımıyla onlara yanında sarılarak, destek olarak, dua ederek, dinleyerek bu kaygının hem bizde kalkmasını sağlayabiliriz hem de onların bu kaygıdan kurtulmalarını sağlayabiliriz. Ama aslında şimdiki zamanda buna şey diyorlar işte danışmanlık, mentorluk, ruhsal abilik, ablalık artı adını siz koyarsanız. Bilmiyorum böyle zamanlarınız oluyor mu? Mesela sen kilisede çok tecrübelisin, yine sana soracağım. Daniel sen de bir kilise pastörüsün ama eğer aklına bir geliyorsa anlatabilir misin bununla ilgili kısa bir şey bize?
6: Yani şöyle söyleyeyim, birinci bölümün sonunda da söylemiştik değil mi? Hı hı. Kaygılandığımızda, korktuğumuzda bizden büyük abilerimize gidiyoruz. Bir danışman gibi onlardan istiyoruz. Onları soruyoruz. Benim için dua eder misin? Bana ne tavsiye edersin?
7: Evet.
6: Bana ne öğütlersin? Çünkü insanlara dediğimiz gibi abilere, kardeşlere ihtiyacımız var. Aynı şekilde şimdi diyorsun ki biz de aynı o durumda olan kişilere biz de gitmeliyiz. Yani bu tecrübelerimizi, yaşadığımız hayattaki bu tecrübeleri onlara gidip anlatmalıyız. Hı hı. Ellerimizi onların üzerine koyup onlar için dua etmeliyiz. Ve onların kaygılarını en aşağı düzeye indirmeliyiz Rabbin gücüyle.
7: Evet.
6: Kutsal ruhun yardımıyla. Çünkü dedin ya hani böyle gidince sanki o yük üzerimizden gidiyormuş gibi. Hı-hı. Öyle hissediyoruz. Evet belki tamamen gitmiyor ama o zaman o dua ile birlikte bir cesaret geliyor.
7: Hı-hı.
6: Bir rahatlık geliyor. Hı-hı. Hamdolsun o konuyu pek fazla düşünmeyeyim. Hı-hı. Ben o konuyu Rabbin ellerine bırakacağım. Ona evet. teslim edeceğim. Hı-hı. O beni yiyip bitirmeyecek. Şeytana, iblise izin vermeyeceğim. Çünkü ne kaygılar nereden başlıyordu? Birinci bölümde vardı. Düşünceden giriyordu.
7: Evet.
6: Düşünceden.
7: Aynen öyle.
6: Böyle içimize giriyor. Sonra yüreğimize indiriyor. Yüreğimizden sonra eyleme geçiriyor. Eylemden sonra biz ne yapıyoruz? Kaygının içinde başlıyoruz. O kaygılar ne yapıyor? Stres yaratıyor. O stresler bize hastalık getiriyor.
7: Tabii.
6: Baş ağrısı getiriyor. Evet. Migren getiriyor. Yani bizim sağlığımızı bozuyor.
7: Evet.
6: Aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da bozuyor.
7: O zaman programımızın sonuna geliyoruz artık. Teşekkür ederim Sefa abi gerçekten. O zaman ben programı artık kapatabilir miyim Daniel, eğer izin verirsen? Var mı söylemek istediğin son olarak son sözler?
5: Kapatabilirsin ama şu ayeti okumuş ayeti, muyduk?
7: Lütfen,
5: o ayeti
7: lütfen okuyalım.
5: Son olarak o da bizi teşvik eden bir şey.
7: Bugün çok derin şeylerle bizi teşvik etti Sefa abi, düşündürdü. Tamam Daniel,
5: yani
7: o zaman okuyalım.
5: Bu 1. Petrus 5.7'de okumuş muyduk bilmiyorum, söylemiş miydik? Petrus'un bize vermiş olduğu, Sefa'nın abinin verdiği örnekte de benzeşiyor. Diyor ki bütün kaygılarınızı ona yükleyin, yani Tanrı'ya götürün. Çünkü o sizi kayırır. Ya bu harika bir söz, harika bir vaat, bizlere verilen bir vaat değil mi? Tanrı bizim bütün kaygılarımızı yüklenmek istiyor. Yani o kaygıları biz bazen götürüyoruz sanki duayla, sonra tekrar alıp tekrar geriye çıkıyoruz. Ama diyor ki oraya bırakın, orada yükleyin, Tanrı'ya yükleyin ve o bizi kayıracaktır dedi. Evet Sefa abi, teşekkür ediyoruz gerçekten bizimle bugün bu konuları paylaştığın için. Evet, zamanımız doldu.
7: Evet, evet. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, sonuç olarak dünyadaki hiçbir şey bize Mesih'in verdiği huzuru veremez. Sefa abi bize bunu söyledi bugün. Bazen Tanrı'nın bizden çok uzakta olduğunu hissediyoruz. Özellikle kaygı tüm ipleri eline almaya başladığında hayal bile edemeyiz tabii ki, ama kutsal kitap her şeye rağmen onun zorluk çekenlere ve ihtiyacı olanlara daima yakın olduğunu bize hatırlatıyor. Bugün hem Sefa abiyle hem Daniel'le bu konuda da konuştuk, birbirimizi teşvik ettik, sizi teşvik ettik, bizi dinleyerek teşekkür ediyoruz. O zaman her zaman kendi kullarına sadık bir Rabbimiz var. O zaman Kolosserilerdeki ayette sizi buradan veda etmek istiyoruz. Mesih'in esenliği yüreklerinize hakem olsun. Tek bir beden üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Lütfen sorularınız ve görüşleriniz varsa hayat@radyomaranta.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sefa abi, programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığın için.
6: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
5: O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programından görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Markos 1. Bölüm.
1: Vaftizci Yahya'nın gelişi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. İsa görevine başlıyor. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden, ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum.'' diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. ''Zaman doldu.'' diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celil'e gölünün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, ''Ardımdan gelin.'' dedi. ''Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.'' Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Kefernahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretisine

0: İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa Havra'dan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon'la yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, ''Herkes seni arıyor.'' dediler. İsa onlara, ''Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim.'' dedi. ''Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.'' Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek, ''İstersen beni temiz kılabilirsin.'' diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. ''Sakın kimseye bir şey söyleme.'' dedi. ''Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun.'' Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu.
1: Markos 2. Bölüm.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ''Oğlum günahların bağışlandı.'' dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise işlerinden şöyle düşündüler. ''Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?'' Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, ''Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?'' dedi. ''Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk şilteni topla, yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz.'' diye. Sonra felçliye, ''Sana söylüyorum, kalk şilteni topla, evine git.'' dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi. O da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, ''Ardımdan gel.'' dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine ''Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. Bunu duyan İsa onlara ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.'' dedi. ''Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.'' Oruçla ilgili soru. Yahya'nın öğrencileriyle ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip, ''Yahya'nın ve ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?'' diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. ''Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz.

Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Şabat günü sorunu. Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı." dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününde Rabbidir.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. İman Kahramanları adlı programdasınız. Hepinize yürekten hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper Özharar'la birlikteyiz. Kutsal Kitap ki iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz ve onlardan neler öğreneceğimizi inceliyoruz. Öncelikle Diri Su Kilisesi'nden bize katılan programımıza gelen sevgili Alper kardeşim, hoş geldin demek istiyorum sana.
2: Hoş bulduk Daniel. Bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğin için ve direkt giriş yapmadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Her zamanki gibi bize ulaşmak istiyorsanız soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bunları da bize anlatabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Ve hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, biz Musa'nın hayatına bakıyoruz bugün sevgili Alper kardeşimle beraber. Musa'nın neler yaptığına bakıyoruz ve daha önceki programları belki dinlediyseniz Musa'nın doğumundan başladık. Tanrı'nın onu nasıl eğittiğinden söz ettik ve Tanrı'nın onu nasıl İsrail halkını kurtarmak için Mısır'a büyük bir firavuna gönderdiğini gördük ve orada birçok Tanrı belalar göndererek Mısır'ı yargıladı. Aslında onların tanrılarını yargıladı, onların inandıkları tanrıları yargıladı ve kendisinin ne kadar büyük güçlü bir tanrı olduğunu gösterdi. Bunu hem İsrail halkına gösterdi hem de Mısır'da yaşayanlara gösterdi. Gerçek, tek ve yaşayan tanrının kendisi olduğunu Mısırlılara göstermiş oldu. Ve son belada Mısır'daki ilk doğanlar ölecekti. Ve bununla ilgili bir ayet okuyayım istiyorsanız. Mısır'dan çıkış 12. bölümde 29. ayette şöyle yazıyor. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi, siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab'be tapının dedi. Ve dolayısıyla bu son yargı çok ağırdı. Firavun'un ilk oğlu öldü ve bu ağır yük altında artık Firavun dedi ki yeter, defolun gidin bu ülkeden, artık sizi istemiyorum, gidin kendi tanrınıza tapının dedi ve onları serbest bıraktı. Böylece görüyoruz ki Tanrı İsrail halkını bereketledi. Onlar Mısırlardan birçok değerli eşyalar aldılar, birçok mücevherler aldılar ve zengin bir şekilde, zaten yıllarca onlara kölelik etmişlerdi, zengin bir şekilde Mısır'dan ayrıldılar. Ancak tabii ki bu çok da kolay bir durum değildi. Çünkü tekrardan her zamanki gibi biliyorsunuz Firavun hep inatçılığından vazgeçmiyordu ve tekrar onları öldürmek için ayaklandı. Bütün atlılarını, arabalarını, savaş askerlerini hepsini topladı ve İsrail halkının peşine gönderdi. Ve Kızıldeniz'e geleceğiz ama ondan önce şunu görebiliyoruz. Mısır'dan çıkış 14. bölüme baktığımız zaman Firavun ve bütün atlıları, bütün askerleri yaklaştılar İsrail halkına

0: Ve burada tabii tekrar büyük bir zorlukla karşı karşıya geliyorlar. Firavun'un ordusu onları yok etmek için geliyor. Ve gerçekten zor bir durumdalar ve hemen ne yaptılar? Herhalde bizim de düşündüğümüz gibi. Niye bizi Mısır'dan çıkardın? Biz orada kulluk edecektik, biz orada daha iyiydi, en azından ölmeyecektik diye düşündüler. Bilmiyorum Alper, ne düşünüyorsun? Bazen biz insanlarda evet kurtulduk, yeni bir aşama girdik, İsa Mesih'i kabul ettik yüreğimize Rab olarak ama bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Çok büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani gözümüzün önünde çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu durumlarda biz de ne yapıyoruz? Yani bizler de hemen Tanrı'ya şikayet edip niye böyle oldu, niye böyle yaşıyoruz, niye bunlar başıma geliyor diye Tanrı'ya şikayet ediyor muyuz?
1: Evet Daniel, zaten Mısır'dan çıkış yani gerçekten bizim aslında dünyadan çıkışımızın bir ruhsal resmidir. Zaten her zaman böyle biz algılıyoruz Mısır'dan çıkışı. Gerçekten köle olduğumuz bir yerdir. Mısır ya da dünya. Onun bir başı var, onun bir firavunu var. İşte zaten bu geçici dünyanın, geçici ilahının şeytan olduğunu bize İncil açıkça öğretiyor. Demek ki biz de ruhsal olarak bir Mısır'dan çıkış yaşamamız gerekiyor insanlar olarak. O firavunun baskısından, köleliğinden kurtulmamız ve o geçişi sağlamamız gerekiyor. İsa Mesih'in kanıyla o yargıdan kurtulmamız ve Mısır'dan çıkmamız gerekiyor. Ama dediğin gibi iş sadece çıkmakla bitmiyor. Bu çıkıştan sonra Tanrı'ya olan imanımızı sürdürmemiz çok önemli. İster bir zorlukla karşılaşalım, ister hiç beklenmeyen bazı sıkıntılarla karşılaşalım. Tekrardan Rab bizi korusun gerçekten. Bu İsraillerin dediği gibi keşke Mısırlılara kulluk etseydik, keşke Mısır'da kalsaydık, en azından ölmezdik. Bu çok yanlış bir düşünce biçimi. Çok vefasız, sadık olmayan bir düşünce biçimi ve Tanrı'yı gerçekten öfkelendiren bir düşünce biçimi ve Tanrı onlara katlandığını görüyoruz. Halbuki Rab onları çıkartmak için dediğin gibi çok büyük işler yaptı, çok büyük mucizeler yaptı. O inatçı Firavun'un iradesini kırdı. Onların ilk doğanlarında canını aldı ve ondan sonra artık daha fazla bu halkı tutmak istemedi Mısırlılar. Hepimiz öleceğiz. Artık İsrailler çıksın noktasında feryat ettiler. Yani neredeyse onlara vererek bütün hazineleri, altınları ve biz buradan gidin, nasıl giderseniz gidin şeklinde. Yani Tanrı'nın korkusu o kadar Mısırlıların üzerine vurmuştu ki ve aslında onurlandırdı İsrail halkını Tanrı Mısırlıların gözünde. Ve dediğin gibi biz de aslında Tanrı tarafından onurlandırılmışızdır. İsa'ya iman ettiğimizde, kurtulduğumuzda, dünyadan çıktığımızda Rab bizi onurlandırdığı için bu şekilde olmuştur. O nedenle vefalı olmamız çok önemli. Bizi kurtaran Rabbin güçlü olduğunu çok ama çok detaylı olarak düşünmeliyiz, anlamalıyız, idrak etmeliyiz. Ve gerçekten Rab sadakatini gösterdi. Ve arkalarından Firavun'un büyük ordusu gelirken ve önlerinde Kızıldeniz'i gördüklerinde feryat ettiler. Nasıl kurtulacaklarını bilemediler. Ve Musa da korkmayın dedi. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter diye okuyoruz. 14. bölüm 13'te. Gerçekten bu müthiş bir ilkedir. Aslında bütün imanlılar için korkmadan Rabbi beklemek, Rabbin bizim için savaşacağına umut bağlamak ve ondan sonra müthiş bir mucize oldu zaten Daniel.
0: Yani dediğin gibi biz Rabbin bizimle olduğunu unutuyoruz ve bir arkadaşım vardı benim, İsrail halkına çok kızardı. Derdi ki yani bu kadar büyük mucizeler görmelerine rağmen yani nasıl Tanrı'yı bırakabilirler, unutabilirler, onun bu mucizelerini görmezden gelebilirler. Sonra düşündüm, dedim ki yani İsraillere kızma, İsrail halkına kızma. Bizler de çoğu zaman bu İsrail halkı gibi oluyoruz. Yani biz kendimizi görmüyoruz. Tanrı'nın bizim hayatımızda yaptığı harikaları, mucizeleri, güçlü işlerini, bizi kurtarmasını, bizim için vermiş olduğu o harika vaatleri çoğu zaman görmezden gelerek başımıza gelen bir ufak bir sıkıntıda ya da onu büyüterek gerçekten de Rabbin bizimle olduğunu unutabiliyoruz ve zor duruma düşebiliyoruz. Ancak bu hikayede de gördüğümüz gibi Tanrı İsrail halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sırf İsrail halkında değil, bunu tarihe baktığımız zamanda da görebiliyoruz. Tanrı kendi halkıyla beraber her zaman birlikteydi. Her zaman onlara yol gösterdi. Her zaman onların iyiliği için, onların daha çok gelişmeleri için onlara yardımcı oldu.

0: Ve burada da dediğin gibi evet büyük bir ordu yaklaşıyordu. İsrail'e karşı gidecek yolları yoktu. Çünkü ön tarafta işte Kızıldeniz vardı. Kamışdeniz de deniyor buna. Arka tarafta da işte Mısır'ın güçlü orduları geliyordu. Ve ilginç bir şey burada okuyoruz. Mısır'dan çıkışta Rabbin nasıl hemen dua ettikten sonra Rabbi danıştıktan sonra onlarla beraber olduğunu, nasıl onlara yardımcı olduğunu görüyoruz. Şöyle okuyoruz. Diyor ki gece Tanrı bir şekilde gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde onlara yol gösteriyordu. Geceliğinde bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı. Ve hatta işte o Kızıldeniz'in önünde sıkıştıkları zaman o deniz açılana kadar o bulut sütunu Mısır'la İsrail halkı arasında durdu ve onları korudu. Ve sonra evet bu Kızıldeniz'den geçme olayına geliyoruz. Alper istiyorsan sen oradan devam et. Nasıl Kızıldeniz'den yani Kamışdeniz'den geçtiler? Rab onlara nasıl yardım etti?
1: Evet, Tanrı'nın büyük bir planını görüyoruz. Aslında burada imanlarının denenmesiyle karşı karşıya geldiler. Bu bir sürpriz değildi Tanrı için. Tanrı onları Kızıldeniz'e ya da Kamışdeniz'ine dediğin gibi özellikle getirdi. Onların müthiş bir mucizeyle kurtulmasını ve bunun onlar tarafından açıkça görülmesini ve hatta bu kurtuluşun gelecek kuşaklar boyunca İsrailler arasında anlatılmasını istedi bir anı olarak. Ve kendini yüceltmek istedi Tanrı. Ve gerçekten akla gelmeyecek bir şey değil mi Daniel? Bir denizin yarılmasını daha önce hiç görmemişler. Ve doğal olarak düşündüğünde güçlü bir ordu karşısında arkadan geliyor. Ve önünde de bir deniz var, bir su kitlesi var. Çoluk çocuk, hayvanlar oradan geçmeleri imkansız, boğulurlar. Kaçacak başka bir yer de yok. Sıkıştıkları zaman Musa Rab'be feryat ettiğinde Tanrı diyor ki niçin bana feryat ediyorsun? İsraillere söyle ilerlesinler. Yani denize doğru ilerlesinler.
0: İman var herhalde burada değil mi? Yani nasıl ilerleyebilirler? Deniz var ama ilerlesinler. Yani imanla adım atsınlar ileriye doğru.
1: Evet, yani henüz görmeseler de benim dediğimi kulak vererek sadece bu işi yapsınlar. Kendi akıllarına göre davranmasınlar ama ilerlesinler. Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat, sular yarılacak. Ve İsrailler kuru toprak üzerinden yürüyerek denizi geçecekler. Bu inanılmaz bir söz. Gerçekten de Rab aslında söylediği şeyin arkasında da duruyor. Yani sen ilerle ama benim de yaptığımı göreceksin. Ben sana bunun yolunu açacağım. Gerçekten sular yarılacak dedi ve sen kuru toprak üzerinden geçeceksin. Aynı şeyi Mısırlılar da deneyecekler. Onlar da girecekler ama ben onların üzerine bu suyu kapatacağım ve yücelik kazanacağım. Savaş arabaları atlarından dolayı yücelik kazandığım zaman Mısırlılar bilecek ki ben Rabbim. Evet. Yani sadece İsrailler değil ama Mısırlılar da öğreneceklerdi. İsrail'in Tanrısının gerçek Rab olduğunu, yani gerçek yaratıcı Tanrı olduğunun İsrail'in Tanrısı olduğunu anlamaları gerekiyordu. Ve bütün bir gece diyor rüzgar estirdi, Musa elini denizin üzerine uzatınca güçlü doğu rüzgarları suları geriye itti ve oradaki yaklaşık 2,5 milyon kadar çoluk çocuk, erkek yaşlı insanın gözü önünde o koca suların ikiye yarıldığına tanık oldular. Ve bütün bu insanlar sağlarında sollarında bir duvar oluşturdu sulardan. Ve onlar gerçekten kuru topraktan geçtiler. Mısırlılar da haddini aşarak sanki bu mucizeden onlar da yararlanabilirlermiş gibi düşünüp onların ardından geçtiler. Hiç sorgulamadılar. Yani bu sular bizim için açılmadı demediler. Ve bu onların sonunu oluşturdu. Gerçekten İsrail halkı geçti ve geçtikten sonra Mısırlılar da oraya girince onlar aslında bir tuzağa çekilmiş oldular. Sular Mısırlıların savaş arabalarının ve atlarının üzerine döndü. Musa elini denizin üzerine uzatınca ve ondan sonra gerçekten mahvoldular. Ve İsraillerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu sular yuttu ve onlardan bir kişi bile sağ kalmadı sevgili Daniel. Ve evet. Ondan sonra kurtuluş ezgisini okuyoruz. Zaten Musa ile İsrailler bu müthiş olayı gördükten sonra Rabbe övgüler sunmaya başladılar.
0: Yani İsrail halkı burada hiç savaşmadı. Savaşması gerekmiyordu. Hatta savaşacak gücü yoktu Mısırların ordusuna karşı. Hiçbir savaş tecrübeleri, deneyimleri yoktu. Ama ilginç, işte dediğin gibi, gerçekten Tanrı o kadar güçlü ki bütün kötü olanı da bir anda yok edebilir, mahvedebilir. Zaten yargılama günü gelecektir. Yargılama günü geldiğinde de kötü olanlar, Rabbi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeyenler yargılanacaklardır. Bu bir anda olacaktır. Hiç beklemedikleri, düşünmedikleri anda olacaktır. Ama evet, dediğin gibi Tanrı İsrail halkına çok büyük bir mucize göstererek onların oradan kurtulmalarını sağladı. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçeğin Sesi.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz önce İsrail halkının nasıl Kızıldeniz'den geçtiğine bakmıştık. Tanrı'nın onlara nasıl yol gösterdiğini, Kızıldeniz'i yani Kamış Denizi'ni ikiye böldüğünden bahsettik. Aslında orada bir söz, bir ayet var. Onu okumak istiyorum. Oradan geçerlerken Mısır'dan çıkış 14. bölüm 25. ayette Tanrı nasıl Firavun ordusunu yargılıyor. Şöyle okuyoruz. Arabalarının tekerleklerini çıkardı. Öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar İsraillerden kaçalım dediler. Çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Yani Mısırlılar gördüler ki İsrail'in tanrısı artık onlarla beraberdir. Onlarla beraber savaşıyor. Bu tanrıya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Arabalarının tekerlekleri çıkıyor, yolda kalıyorlar ve işte Kızıldeniz'de, bu Kamış Denizi'nde yok olmak üzereler ve oraya girdikleri anda işte Kamış Denizi kapanıyor ve onlar bu suların altında kalıyorlar ve bütün bu Mısır'ın ordusu orada da yok oluyor. Ve 31. ayette şunu okuyoruz, diyor ki Rabbin Mısırlara gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı Rab'den korkup ona ve kulu Musa'ya güvendi. Bu güzel ve harika bir şey. Tanrılarının onlarla birlikte olduğunu gördüler, onlara yardım ettiklerini gördüler ve büyük bir güç gördüler. Gerçekten her şeye gücü yeten Tanrı İsrail halkıyla birlikteydi ve artık ondan korkmaya başladılar. Tabii bu kötü anlamda bir korkmak değil ama inandıkları Tanrı'nın ne kadar büyük ve ne kadar güçlü olduğunun farkına vardılar ve Musa'ya da yavaş yavaş güvendiler. Ve ondan sonra İsrail halkının bir ezgi söylediğini okuyoruz. Mısır'dan çıkış 15. bölümde bunun hepsini siz okuyabilirsiniz. Ancak ben size sadece tek bir ayeti okuyacağım. 11. ayette diyor ki var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer harikalar yaratan var mı? Evet, Rabbimiz harikalar yaratan bir Rab'dir. Onun gibi kutsalıkta görkemli olan hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur. İşte bu bizim tanrımızdır, bizimle beraberdir ve İsrail'le de beraberdi ve onlara da aynı şekilde yardımcı oldu. Ancak yine işte insan olan insanoğlu, maalesef İsrailler bu harika mucizeyi gördüler. Biz bunu kutsal kitapta çok görüyoruz. Ancak sonra tekrardan zorlukla karşılaştılar. Yani biz iman hayatımızda devam ederken her zaman her şey harika olacak, muhteşem olacak, her şey hayatımızda iyi gidecek değil. İman ettikten sonra da hayatımızda zorluklar, sıkıntılar, problemler olacaktır. Ve biz işte bu problemlere nasıl yanıt veriyoruz, nasıl karşılık veriyoruz, bu önemli. Ve sonra görüyoruz ki İsrail halkı susuz kaldı. Çünkü çöldeydiler, çölden vaat edilen diyara gitmekteydiler. Ancak bu yolda susuz kaldılar ve tekrar bir şekilde şikayet etmeye başladılar. Alper, bu istiyorsan sen bahsetmek ister misin? Bu susuz kaldıklarında Rab onlara nasıl tekrardan yardımcı oldu? Ve daha sonra onlara nasıl destekledi ve yol gösterdi?
1: Evet, çöl bir denenme yeriydi. Kesinlikle Daniel, İsrail halkı için. Evet, Kızıldeniz'in ötesine Rab onları çıkartmıştı. Muhteşem gücünü hem İsrail halkının hem de Mısırlıların göz önünde göstermişti. Fakat henüz vaat edilmiş diyara varmış değillerdi. Hala önlerinde bir yolculuk vardı. Hala Rab'be bakmaları gerekiyordu. İmanla yaşamaları gerekiyordu gün be gün. Ve 3 günlük bir yol gittiklerini okuyoruz. Ve 3 günün sonunda Mara denen bir bölgeye vardılar. Mara acı anlamına geliyor. Hı hı. Ve bunun suyunu içemediler. Acı bir suydu bu ve halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı ve Musa tabii ki her zaman yaptığı gibi Rab'be yakarıyor. Yani aslında Musa'nın halk ile Tanrı arasında bir aracılık ettiğini, aracılık hizmetinde bulunduğunu görüyoruz ve Rab ona çözümler sunuyordu ve Rab bu durumda ona bir ağaç parçası gösterdiğini okuyoruz. Çok enteresan. Ve Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Yani Rabbin İsrail halkı için çölde yaptığı her iş aslında mucize. Mucize üzerine mucize, mucize üzerine mucize gösteriyor ve Rab doyamıyor bu mucizelere. Halka zenginliğini tam göstermek istiyor. Çöl gibi bir ortamda acı sular, gerçekten acı su büyük ihtimalle zehirli. Yani o kadar abi, çölde düşünebiliyorsunuz, farklı hayvanlar var, belki hayvan ölüleri var, acı suyun tam kaynağı nedir bilinmiyor. Ama Rab öyle değişik bir mucize yaptı ki bir ağaç parçasını gösterdi ve Musa o ağaç parçasını atınca o içilemeyecek zehirli acı su tatlı su oldu ve bütün insanlar, halk oradan içebildi. Aslında Daniel, ben düşündüğüm zaman Rabbin Musa'ya gösterdiği bu ağaç parçasının İsa Mesih'in çarmığının bir gölgesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Rab bütün insanlığa şu an bir ağaç parçası gösteriyor. İsa Mesih'in çarmığını gösteriyor. Eğer siz acı olan hayatlarınıza İsa Mesih'in çarmığını, bu ağaç parçasını koyarsanız, kabul ederseniz, sizin yaşamınız acıdan tatlıya dönüşecek. Tatlı, içilebilir bir bol yaşama kavuşacaksınız. Musa aracılığıyla İsrail halkında her zaman Rab mesajlar vermektedir. Ruhsal mesajları vardır bunun ve gerçekten de insanlar bunu harika bir şekilde tanıdılar. Bu sulardan kana kana içtiler ve Rab onlar için bir kural ve ilke koydu diyor. Hepsini sınadı ve ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümle doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim. Çünkü size şifa veren Rab benim. Yani artık Rab yavaş yavaş halkına öğretmeye başladı kendini. Eğer benim buyruklarımda yaşarsanız, benim ilkelerimi dinlerseniz ben size şifa da veririm, ben size su da veririm, ben size ekmek de veririm. Bütün ihtiyaçlarınızı ben size sağlarım. Ve ondan sonra elime gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Yani bu geçici denemenin ardından Rab onlara bir rahat da verdi. Uzun bir süre o hurma ağaçlarından beslenebilecekleri ve sulardan bol bol içebilecekleri bir vaha gösterdi. Ve onları bir rahata kavuşturdu.
0: Evet, Tanrı onları rahata kavuşturdu, rahatlık verdi, yiyip içtiler. Ama tabii ki her şey her zaman olduğu gibi iyi gitmiyordu. Yine zorluklar yaşayacaklardı. Tıpkı bizim hayatlarımızda olduğu gibi biz de zaman zaman evet daha iyi, daha rahat da olabiliyoruz. Ama zaman zaman da zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ve daha sonra görüyoruz ki İsrail halkında da tekrardan şikayet etmeye başladılar. Tekrardan yakınmaya başladılar. Bunu 16. bölümde görüyoruz. Orada İsrail halkı diyor ki keşke Rab bizi Mısır'da öldürseydi dediler. Çünkü oradaki bütün yedikleri yiyecekleri özlüyorlardı. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz dediler ve şikayete başladılar. Maalesef işte İsrail halkı bu yakınmaları, sürekli şikayetleri ve Tanrı'nın onlara getireceği yere, vaat ettiği yere gitmelerini düşünmedikleri için, onu hayal edemedikleri için dedikleri gibi Mısır'da çıktılar ama çölde öldüler ve o vaat edilen diyara gidemediler. Ama yine görüyoruz ki onlar her ne kadar şikayet etseler de Tanrı onların ihtiyaçlarını yine karşılıyordu. Onlara gökten man ve bıldırcın sağladı. Yani man okuyoruz ki kişniş tohumu gibi böyle beyazımsı, tadı ballı bir yufkaydı ve gökten bıldırcın sağlayarak onların yiyeceklerini sağladı. Alper, birkaç olay oldu orada. İstiyorsan onları sen anlatırsın. Yine bencillik yaptılar. Kendilerini düşündüler sanıyorum.
1: Evet, gerçekten Tanrı onların bütün ihtiyaçlarının farkındaydı ama İsrail halkı bunu tam idrak edememişti. Gerçekten de Rab onları çöle getirdi, artık onların ihtiyaçlarını sağlamayacak mı? Elbet sağlayacak. Onların içmeye, suya ihtiyaçları olduğunu ya da yemeğe ihtiyaçları olduğunu bilmiyor muydu? Evet, tabii ki biliyordu ve Rab onların gerçekten ihtiyaçlarını gene mucizevi bir şekilde sağladı Daniel. Çünkü çöl gibi bir ortamda tabii ekmeği nereden bulacaklar değil mi? Ya 2 milyonu aşkın bir insan ve çölde tarım yapma imkanları da yok. Zaten göçebe bir halk, bir yerde kalmıyorlar, bir yere yerleşmiyorlar. Çöl onlar için bir nihai bir diyar değildi. Gidecekleri bir vaat edilmiş diyar vardı. İbrahim'e vaat edilen topraklara gideceklerdi. Ve bu yol boyunca Rabbin onlara sağlayacağı yiyeceklerden yemek üzere bir güven duymaları gerekiyordu Rabbe. Ve senin de dediğin gibi bu man ekmeğini Rab onlara günlük olarak sağlayacağını vaat etti. Hı hı. Yani bu bir defalık bir yiyecek değil, iki defalık bir şey değil. 40 yıl boyunca biz okuyoruz ki bu man ekmeği düzenli olarak her gün geldi. Sadece bir istisna dışında, biliyorsun burada Tanrı dünyayı, bütün evreni 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendiğini okuyoruz. Ve 7. günü Şabat günü, rahat günü, dinlenme günü olarak ilan etmişti. O nedenle Rab burada halkına bir şey öğretmek istiyor. Ve gerçekten 6. gün iki katını toplayacaklardı ki 7. gün toplamasınlar. O iki kat topladıklarını yesinler. Bunun burada da bir mucize var. Çünkü mesela diğer günlerde topladıkları eğer ertesi güne kalırsa çürüyordu. Kurtlanıyordu, kokuyordu. Ama 6. gün iki kat toplandığında 7. güne taşınan o yiyecekler kurtlanmıyordu, bozulmuyordu. Bak ne kadar enteresan bir mucize.
0: Yani Rab onlar aslında bir gün toplayın, o gün için hafta içinde bir günlük toplayın, o size yeterli olacak diyordu.
1: Evet, kesinlikle bunu öğretiyordu. Yani her gün için Rab'be tekrar ve tekrar bakmalarını güvenmek öğretiyordu. Açgözlülüğe dediğin gibi kapılmamaları, daha fazla toplayıp yığınak yapmamaları, biriktirmemeleri. Ama her gün Rabbin o sonsuz kaynaklarından bu sağlayışın devam edeceğine güvenmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmayanlar, fazla fazla toplayanlar gerçekten de ertesi güne kaldığı zaman koktuğunu, kurtlandığını gördüler ve bu da gene Tanrı'nın aslında bir onlara bir öfkelenmesine neden oldu. Çünkü Rabbi denemekti bu. Gerçekten de önemli olan burada İsrail halkı için Tanrı'nın yollarını anlamaktı. Ve hayatta kalmalarının tek yolunun aslında Rab'le birlikte yaşamak ve onun buyruklarını izlemek olduğunu Rab onlara öğretmek istiyordu. Çünkü Rab Musa'ya dedi, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? Yani demek ki onları ne zaman Tanrı'nın yolundan çıkıyorlarsa Rab tekrardan onları kendi yasasına getirmek istiyor. Ve yedinci günün önemini burada çok net bir şekilde Rabbi onlara öğretti ve halk yedinci gün dinlenmeyi öğrendi. Hı hı. Bu dinlenmek ne demek? Yani 6 gün boyunca çalışacaksın demişti Rab insana ama 7. gün bana aittir. Beni düşüneceksin, bana hamd edeceksin, benim iyiliklerimi hatırlatacaksın. Ve işte bu şekilde bir halkı biçimlendirmeye başladı Tanrı. Hı
0: hı. Yani Rab kendisine güvenmelerini istiyordu ve bunu sağlamak için de bu man örneğinde de görüyoruz. Dediğin gibi 7. gün iki kere topladılar, iki günlük topladılar ve dolayısıyla da çürümedi, yok olmadı. Dolayısıyla da Rab'be güvenmeleri gerektiğini burada aynı şekilde görüyoruz. Yani ilginçtir aslında, daha sonra Tanrı İsrail halkına seslendiği zaman çok güzel bir şekilde onlarla konuşuyor. Yasanın tekrarında bunu görüyoruz. Daha ileriki zamanlarda tekrar bu konuya değiniliyor. Orada şöyle okuyoruz, diyor ki Rab sizi evet aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı. Yani evet ekmeğe ihtiyacımız var ama Rabbin ağzından çıkan söz, ona bakmak, ona güvenmek, ona daha yakın olmak için Rab bunları sağladı. Ve sonra ilginç bir kelimeden söz ediyor, bir ayet var. Diyor ki 40 yıl ne giysileriniz eskidi ne de ayaklarınız şişti. Ne harika bir şey. Düşün, yani çölde dolaşıyorsun, yürüyorsun uzun bir zaman, 40 yıl boyunca. Ama bu 40 yıl boyunca Rab onlara baktı, onları doyurdu, su sağladı, yiyecek sağladı ve diyor ki 40 yıl onların giysileri eskimedi ve ayakları da şişmedi. Yani onlarla beraber olan, onları koruyan bir Rabbi görüyoruz ama maalesef İsrail halkı çoğu zaman tanrıları Rabbi bırakarak başka putların ardınca gittiler ya da kendi kafalarındaki düşüncelere göre hayatlarını sürdürmek istediler. Benliklerine göre dayandılar, benliklerine göre hareket etmek istediler ve dolayısıyla da bunun sonucunda maalesef çölde hayatlarına son verdiler. En azından 20 yaşından daha büyük olanlar. O zaman süremizin sonuna geliyoruz Alper. Bütün bu olaylardan yani ne öğrenebiliriz, tekrar kısa bir cümleyle özetlemek istersen.
1: Evet, İsrail halkı aslında bir laboratuvar gibi görüyorum. çölde geçirdikleri, Tanrı ile geçirdikleri zaman biz imanlar için büyük dersler içeriyor Daniel. Her gün Tanrı'ya güvenerek yaşamaları, Rabbe bakmaları, en ufak ihtiyaçları için Rabbe umut bağlamaları gerekiyordu. Yiyecekleri, ekmek, içecekleri, su için. Günümüzde de aslında bu bizim için de böyle olmalı. Biz bazı şeyleri çok fazla belki değerini bilmeden kabul ediyoruz. Ve o zaman aslında bunları Tanrı'nın sağladığını tam fark edemiyoruz Daniel.
0: Evet.
1: Bu yüzden gerçekten bunları daha derin bir şekilde Tanrı'nın armağanları olarak kabul etmeyi öğrenmeliyiz ki şükredici olalım. İsrail halkı şükretmeyi aslında öğrenmesi gerekiyordu. Şükredici olmalarını ve Rabbi yüceltmelerini istiyordu Tanrı. Ve İsrail halkının gerçekten gündelik yaşamı mucizelerle doluydu. Dediğin gibi ne kıyafetleri eskiyor, ne çarıkları eskiyor. Her gün dışarıdan man ekmeği yağıyor, man topluyorlar. İşte altıncı gün topladıkları çürümüyor. Kayadan su içiyorlar. Yani gökten gelen bıldırcınla doyuyorlar. Hayatları Tanrı'nın lütfuyla dop doluydu. Aslında bu gerçekten bizim için de böyle. Yalnızca fark etmesini bilmemiz ve bunun için Rabbe sürekli şükretmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Tıpkı Pavlos'un dediği gibi diyor ki yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da, ister tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor. Yani bunu da öğrenmek güzel bir şey, şikayet etmeden Rabbe bakarak, ona güvenerek, onun bizim ihtiyaçlarımızı sağlayacağını düşünerek hayatımızı sürdürmemiz en güzeli ve en rahatıdır. Evet, süremiz biraz aştık. Çok teşekkür ediyorum Alper katıldığın için bize.
1: Rica ederim Daniel, benim için zevkti.
0: Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Merhabalar değerli Radyo Maranta dinleyicileri. Çelişkiler ve İncil programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu program serimiz boyunca İncil'de çelişki gibi görünen noktaları birlikte inceleyeceğiz ve bu soruların arkasındaki gerçekleri anlamaya çalışacağız. Bugünkü konumuz kanon, metin ve yorum üzerine çelişkiler. Değerli konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
2: Sevgili dinleyiciler, sorularıma geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Ayrıca program içerisinde konuşulan konularla ilgili sorularınız olursa da yine soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugün birlikte kanon, metin ve yorum üzerindeki çelişkilere bakacağız. En temel noktadan başlayalım. Birinci sorum şu şekilde. Kutsal kitabın hangi kitaplardan oluşacağı neye göre belirlenmiştir? Bir metnin kutsal sayılması için hangi kriterler dikkate alınmıştır?
1: İyi bir soru ve bu iyi soruya verebileceğimiz en iyi cevap kutsal ruh vahyi Tanrı'nın halkından olan insanlara iletti. İletilen vahiy kayda geçirildi. Kayda geçirilen metin Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanıldı. Yine bu metinler kutsal ruhun yönlendirişiyle kitaplar olarak belli bir sırada kanon içerisine yerleştirildi. Kanon sözcüğünün anlamı da çıta, ölçü çıtası anlamına geliyor. Şimdi bunları tek tek bakalım. Yani örnekler üzerinde duralım. Çünkü
2: evet, anlaşılır olsun.
1: Anlaşılır olsun. Ve bu programda da daha önce söylediğimiz gibi kutsal kitabın öncelikle 1500 yılda yazılmış bir kitap olduğunu, 40'tan fazla yazarın olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve yeryüzünde 1500 yılda yazılmış tek kitaptır, tutarlı tek kitaptır. Hı hı. Ve böyle başka bir kitap yok. O zaman diyoruz ki bu kitabın bir yazarı olması lazım. Yazar da Tanrı'dır. Tamam, ve kutsal ruhun yönlendirişiyle yazılmıştır. Evet, kutsal ruh vahyi Tanrı'nın halkı olan insanlara iletti. Yani kutsal kitaptaki vahiy anlayışını anlamak oldukça önemli bir konu. Bazı durumlarda Tanrı doğrudan konuştu ya da göründü. Bazı durumlarda fikir verdi. Bazı durumlarda rüyalarda mesajını iletti. Bazı durumlarda görüm olarak iletti. Yani birbirinden farklı bir vahiy türleri var. Ve bu...
2: Ama birçok açıdan ve birçok şekilde insanlara ulaşmaya çalıştı.
1: Evet, ve insanlığı kullandı. Yani bunun bir ucunda insan vardı ama öbür ucunda Tanrı'nın kendisi vardı. Kutsal ruh aracılığıyla bunları iletmeye çalıştı. Şimdi kutsal kitaptaki vahiy anlayışını anlamak da önemli. Çünkü vahiy denince toplumumuzda daha çok belli bir kişiye gelmiş gibi bir algı var.
2: Evet,
1: yani
2: evet,
1: böyle bir durum var. Ama kutsal kitaptaki vahyin açılımına baktığımızda doğru. Yani bir yönüyle insan kullanılıyor ama Tanrı'nın bunu iletim şekilleri çok farklı oluyor. Ve biz genel vahiy ve özel vahiy diye ayırıyoruz. Genel vahiy işte yaratılışa bakmak. Yani ve bu yaratılışa bakarak diyebiliriz ki bir yaratıcı var.
2: Mucizeyi görmek.
1: Evet, ve ya da İsa'nın söylediği gibi güneşini herkesin üzerine doğdurur, yağmurunu herkesin üzerine yağdırır. Yani ne yapar? O bereketlerini verir. Bu genel vahiy olarak geçiyor, doğada olan vahiy. Bir de özel vahiy insanları kullanarak mesajını iletmesidir. Ve bu vahiy alanlar da yani Tanrı tarafından yönlendirilir kutsal ruh aracılığıyla. Ve çoğunun bir yazarı vardı. Yani yazmanları vardı.
2: Evet.
1: Ve bu kutsal kitap yazarları bunları yazmanlara yazdırdılar. İşte Paulus örneğini kullanırsak Pavlus zaman zaman şunu diyor mektuplarımda. Selamımı kendi elimle yazıyorum. Selamımı kendim yazıyorum. Daha doğrusu bu. Selamımı kendim yazıyorum diyor. Yani demek ki bir yazmanı vardı ama selamını kendisi yazdığını ifade ediyor. Ki bu bile kutsal kitabın güvenirliği için bir başka kanıttır. Yani bu ayrıntıyı özellikle vurguluyor. Romalılar 16. bölüm 22. ayette mektubu yazıya geçiren ben Tertius Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim diyor. Romalılar mektubunun yazarı Paulus'tur. Hı hı. Ama Tertius bunun içerisine bir selam eklemiş. Yani demek ki bir vahiy var ama bu vahide insanlar kullanılıyor. Kendi fikirlerini yazıyorlar. Hı hı. Ama ne yapıyor? Kutsal ruh yönlendirdiği için biz bunu kutsal yazılar ve vahiy olarak kabul ediyoruz. Daha sonra Elçilerin İşleri kitabında Luka şöyle yazıyor. Ey Teofilos, ilk kitabımda yani Luka müjde bölümünde, İncil bölümünde ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım diyor. Yani bunu söylüyor kendisinin yazdığını ifade ediyor. Ve bu metinler yani bu yazılan metinler Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanılmaya başlandı. Bu çok önemli. Yani kutsal kitabın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak yani ve bu kitapların neye göre belirlendiği konusunda Tanrı halkının kullanması çok çok önemliydi. İşte Paulus mektup yazdığında bu mektuplar okunuyordu. Yani ve hatta başka yerlerde de okunuyordu.
2: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Bu kutsal ruh aracılığıyla vahyedilen bu bilgilerin, yazarlar aracılığıyla da ortaya çıkan ya da yazılan bilgilerin insanlar tarafından kullanılıyor olması, ibadetlerde kullanılmış olması kriterlerimizden biri.
1: Biri, o oldukça önemli. Yani çünkü kullanıldıkça kaybolmuyor.
2: Evet.
1: Ama kullanılmadığı zaman kayboluyor. Hatta kutsal kitapta bununla ilgili bir örnek var. Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştığında unutuyorlar. Unutuyor. Ve tapınan duvarları arasında kalmış Tevrat evet. bölümleri. Ve tamirat sırasında bunu buluyorlar. Neden? Kullanamadılar. Ve bir örnek daha vermek istiyorum.

0: Yani demek ki bir iletişim okunuyor, kullanılıyordu.
1: Kullanılıyor halde, evet.
0: Ve burada kanon konusunda kısaca şunu da söylemek istiyorum. Yani İbrani kanonu var, Tanah, 24 kitaptan oluşuyor. Sınıflandırması Tora 5, Peygamberler 8, yazılar 11. Yani buna göre. Protestan kanonunda 39 eski antlaşma, 27 yeni antlaşma var. Yasa, tarih, şiir ve hikmet, peygamberlerin kitapları var. Septuaginta'da da 53 kitap var. Yasa, tarih, şiirsel bilgelik ve peygamberler var. Septuaginta'nın farkı, apokrifler var ama Protestan cemaatleri bu apokrifleri kabul etmiyor.
1: Anladım. Yani o zaman özellikle dememiz, yani özellikle anladığım şudur. Yani tam olarak kafamda soru netleşsin, cevap netleşsin diye soruyorum. Kutsal ruhla gönderilen vahiylerin yazarlar tarafından yazılmış, insanlara bildirilmiş olması ve aynı zamanda bu bildirilerin, bu vahiylerin, bu ayetlerin insanların ibadetlerinde sürekli kullanılıyor olması kanona alınmada, kanon içerisine yerleştirilmede ciddi bir öncelik.
0: Evet, yani tamam. Sürekli kullanıldıkça hatırlıyorlardı, kaybetmiyorlardı, kaybolmuyordu. Evet.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. İkinci sorumaya geçiyorum. Kilise tarafından kabul edilen kutsal kitap kanonu farklı mezheplerde ve farklı dönemlerde değişmiştir. Örneğin milattan sonra 4. yüzyılda bazı Hristiyanlar Yeni Ahit'te 23 kitap kabul ederken daha sonra bu sayı 27'ye çıkmıştır. Eğer metinler ilahi vahiyler ise bu değişimi nasıl açıklarız? Bu bir çelişki değil mi?
0: İşte bu da süreçle ilgili düşünülmesi gerekiyor. Yani çelişkiden çok bu az önce söylediklerimiz bağlamında değerlendirmek lazım. Kutsal yazılar yazıldığı zaman topluluklarda kullanıldı. Örneğin mektup yazdı Paulus. İşte Koleselilere yazdı, Leodikyalılar okudu. Ama bu mektuptan başka yerde olanların haberi olmayabilir. Örneğin İspanya'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir kişinin haberi olmayabilir. Ama yıllar geçtikçe bu metinler bir araya getirilmeye başlandı. Ve burada önemli başka bir kriter de elçisel tanıklık var mı? O dönemde vardı. Yani hemen mektuplar, yani İncil bölümleri ilk yüzyılda yazıldı. 90'lı yıllara kadar bütün kanon tamamlanmıştı ve elçisel ardılar, elçisel babalar dediğimiz önemli şahsiyetler de bunlar bu kitapların kimlerin tarafından yazıldığını biliyorlardı. Ve kullandılar ve daha sonra doğal olarak bu kitaplar bir araya getirilmeye başladı. Şimdi bu kitaplar bir araya getirilmeye başlayınca sanki diğerleri yokmuş gibi düşünülüyor ama öyle değil. Ne oldu? İşte eğer bir örnek verirsek, İstanbul'da iki kitap varsa Ankara'daki üç kitap daha eklendi. İzmir'deki beş kitap daha eklendi. Yani bu şekilde kutsal ruhun yönlendirişiyle bu şekilde yazıldı. Ve bunu işte bir grup kişi çelişki olarak görüyor. Biz ise çelişki değil, kullanmaya bağlı olarak görüyoruz. Evet. Zaten bu süre içerisinde kilise birlikleri oluşmaya başlıyor. Önce şehir birlikleri oluşuyor. Ve bu şehir birlikleri oluştuktan sonra daha çok bu kutsal yazılar, kutsal kitap bir araya getiriliyor. Ve şöyle bir alıntı yaptım. Sonucun yapmacık olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani neredeyse bütün kilisenin 27 kitabının hepsini kanonik olarak kabul etmesi hayranlık uyandırıcı diyor yazar. İmparatorluk çapındaki kiliselerin tek yapabildiği belgeler konusunda kendi deneyimlerine tanıklık etmek, kaynakları ve duaları konusunda bilgileri paylaşmaktı diyor. Ve sonunda kutsal ruh bir araya getirdi ve kutsal kitap oluştu.
1: Böylelikle belirsiz gibi görünen durumlarda netliğe kavuşmuş oldu diyebiliyor muyuz?
0: Evet.
1: Yani kutsal kitabın içeriği konusunda bir netlik ortaya çıktı.
0: Evet, öyle. Yani orada bazı bölümlerin bulunmaması, örneğin İbraniler mektup daha sonradan buna eklendi ama bunun yok olduğu anlamına gelmiyor. İşte elçisel kanıtlara bakılması, bunların araştırılması önemli. Belki burada kısaca şunu da söyleyebiliriz. İşte bazı metinler var, sahte İnciller deniyor, başka İnciller deniyor. Bu konuya da geleceğiz ama burada söylemekte fayda var. Yani bunların kanona girmemesinin nedeni elçisellikle ilgili kanıtların olmamasına bağlanıyor. Ya da bazıları efsane tarzında yazıldı. Çok belliydi yani.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz tabii ki üçüncü sorumuzla. Konu çok önemli bir konu. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Yeni Ahit kitapları konusunda

0: İsim bir uzlaşma yoktu ve İncil adıyla anılan çok sayıda metin dolaşımdaydı. Bugün ise sadece 4 İncil kanonik olarak kabul ediliyor. Bu 4 İncil hangi ölçütlere göre seçildi ve diğer metinler neden dışarıda bırakıldı? Biraz önceki kriterlerinizden ekleyebileceğiniz başka şeyler var mı acaba?
1: Hani yok ama bunlar üzerinde düşünmek faydalıdır. Çünkü biz bunlar üzerinde düşünmediğimiz zaman konuyu kaybediyoruz. Hani bilinir olması, elçilerle bağların olması, kiliselerde kullanılmış olması, bunlar önemliydi. Bir de şu da vardı, bazıları diyelim apokrif dediğimiz efsanevi tarzda yazılmış yazılar var, Clement'in var. Hatta bu çok tartışılmış, Clement'in mektupları işte kanonda yer alsın mı almasın mı diye. Ama sonuçta almıyor. Bunun nedenlerinden birisi orada Anka kuşundan bahsediyor. Şimdi Anka kuşu efsanevi bir konu.
0: Evet.
1: O Anka kuşunda kuş gerçek ama küllerinden doğduğu gerçek değil. Yani ne yapıyorlar? Bunu mucizelerden ayırıyorlar. O zaman diyorlar ki bu kutsal kitapta yer almasın. Mucizeler nedir? Tanrı her şeyi yapabilir ve onun gücüne, görkemine, her şeyi yapabileceğine tanıklık eder. Ama
0: evet.
1: Zümrüt'e Anka kuşuna baktığımızda ya da Anka kuşuna baktığımızda orada gördüğümüz konu tamamen efsanevi bir konudur. Bu tür kriterler var yani.
0: Gerçek olmayan ama sembolik içeriği olanların tabii ki kaldırılmış olduğunu söylüyorsunuz ya da alınmamış olduğunu.
1: Tabii. Hatta bir örnek daha vereyim.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bundan belki 5-10 yıl içerisinde öncesinde bir kişiyle konuşurken dedi ya işte bir kişiyi tanıyorum kendi isminde İncil yazmış. Yani bu yakın bir zamanda yani günümüzde olan bir olay. Çok merak ettim. Yani dedim nasıl yazmış yani bir bakayım ben buna baktım. Yani dörtlükler işte şiir gibi bir şey yazmış ve kendi adını da koymuş. Yani diyelim Ahmet'in, Mehmet'in İncil'i gibi bir şey. Yani insan yaptığı zaman yapar ama
0: tabii
1: gerçekle
0: ki
1: diğerini ayırt etmek her zaman mümkün tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Yani ciddiye almak gerekmiyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, çok önemli sorularla ilerliyoruz ama şu an bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Tekrar merhabalar değerli dinleyiciler. Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde kutsal kitabın hangi kriterlere göre belirlendiğini, kanon sürecini ve ilk dönemlerdeki farklı metinleri konuştuk. Şimdi konuyu birazcık daha derinleştirerek devam edeceğiz. Evet, İncil'e baktığımızda İsmail Bey, dört kanonik İncil'in yanında farklı dönemlerde yazılmış mektupların da yer aldığını görüyoruz. Biraz önce nispeten bu konuya değinmiştik ama... Ayrıca bu metinlerin farklı kişiler tarafından yazıldığı ve seçilme sürecinde insanların da rol oynadığı görülüyor. Bu durumda bu metinlerin ilahi olduğu nasıl söylenebiliyor? Yani bu bir çelişki olarak kabul edilebilir mi?
1: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldı ve bu yazarlar İsa Mesih'in öğretisini, yaşamını kayda geçirdiler. Kutsal ruh yönlendirdiği için ilahi kitaplar olarak kabul ediyoruz. Yani bunda çelişkiden çok sağlamlıktan söz etmeliyiz. Tanıkların çokluğu aslında İncil metinlerin güvenirliğini arttırmıyor mu? Ama belki şuna değinmekte yarar var. Yani kutsal ruh da toplumumuzda çok bilinen bir kişi değil, varlık değil. Yani evet. Tanrı'da bilinen değil. Yani kutsal ruh Tanrı'nın ruhu. Yani o peygamberliği sağlayan, iletişimi kuran, yaratılışta Tanrı'nın işlerini devam ettiren varlığı oluyor. Yani evet. Bu açıdan kutsal ruha bakmak lazım ve kutsal ruh insanları yönlendirdiği zaman bu tanrısal oluyor. İşte burada da Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kutsal ruh tarafından yönlendirildi. Ve bu da aslında İncil'deki İsa'yı daha iyi tanımamızı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Evet, diğer bir sorum şöyle olacak İsmail Bey. Kutsal kitaba baktığımızda Tevrat, Zebur ve İncil'in bir bütün olarak tek bir kitap kabul edildiğini görüyoruz. Ayrıca İncil metinlerinde eski ahitten alıntılar yapıldığını ve İsa Mesih'in bu metinlerde yer alan peygamberlik sözlerini de gerçekleştirdiğini ifade eden ayetler de var. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bazı batılı araştırmacılar eski ahitin doğrudan vahiy ürünü bir kitap değil, İsrail folkloru, komşu kültürlerin mitleri ve hahamlar tarafından derlenen çeşitli anlatıların zamanla kutsal metin olarak kabul edilmesiyle oluştuğunu ileri sürüyor. Bu görüş karşısında eski ahitin vahiy ürünü olduğu gerçeği nasıl temellendirilmekte? İddia doğruysa İncil bölümleri açısından çelişki oluşturmuş olmuyor mu?
1: Konuşmamızın başında kutsal kitap kanonunun nasıl oluştuğundan söz ettim. Yani şunları da ekleyebiliriz. Çoğu birbirinin zamandaşı olmayan 40 yazardan söz ediyoruz. Yani şimdiye dek 1500 yılda yazılmış başka bir kitap olmadığından da söz ettik. Kaldı ki böyle bir ekip olmuş olsaydı mutlaka bir emaresi olması lazımdı. Yani birbirleriyle bir iletişimini gösteren bir belge olması lazım. Bir kanıt olması lazım. Ama böyle bir ekibin varlığını göremiyoruz. İddia var, ekip yok. Şimdi ekip yoksa iddiayı nasıl değerlendirmeliyiz? Yani bu kadar önemli bir konuda bir iddiada bulunuyorsa bunun kanıtlı olması lazım ki tarih bilimi açısından aslında tarihteki olaylar, durumlar iki şekilde özellikle yorumlanır. Yani bunlar iki yorum temeli vardır. Bunlardan bir tanesi bir belge olması lazım.
0: Evet.
1: Yani işte dediğiniz gibi yani bunlar kültürel şöyle oldu böyle oldu diyor ama bu ekip nerede? Yani bir belgesi var mı bunun? Ya da bir başka bir materyali var mı? O ekipleri gösteren bir resim olmuş mu? Ya da başka bir şey. Hiçbir şey yok. Ama sadece iddia var ve biz de bu iddialara cevap veriyoruz. Yani.
0: Anladım. İddiayı destekleyecek herhangi bir tarihi belge yok.
1: Yok,
0: kişiler de ortada yok.
1: Evet, yok. Öyle bir şey yok.
0: Bir şey yani. Denilebilir mi peki? Yani özellikle mesela bu iddianın sahibi olan kimseler ortada yokken ama farklı dönemlerde ve farklı kişiler tarafından yazılmış olmasına rağmen İncil metinlerinin aynı mesajı vermesi bunun karşısında, bu iddianın karşısında ciddi bir antitez değil midir? Gerçeklik payı yok mudur?
1: Şimdi aynı tezi yani aynı mesajı vermesi doğal olarak öyle geçiyor. Çünkü tek İsa Mesih var ve tek mesaj var. Yani onun anlattığı olaylar tek kişi var. Yani bir kişiye baktığımızda bunun hakkında 10 farklı şey yazamayız. Yani belki ayrı ayrı yönlerine değinebiliriz.
0: Evet.
1: Ama onun söylediği, onun yaptığı, onun açıkladığına bakan 4 farklı yazar bunları kayda geçiriyor.
0: Evet.
1: Ve bir de... bu o döneme gittiğimizde, yani 2000 yıl kadar öncesine gittiğimizde bu dört kişi, yani ikisi İsa Mesih'in havarisiydi. Yani ikisi de onu, biri Markos onu tanıyordu. Diğeri sonradan araştırdı. Luka da yani bu dört kişiye baktığımızda onlar da başlangıçta çok fazla birbirleriyle iletişimi olan kişiler değil. Yani bu dört kişiyi kutsal ruh bir araya getirmediyse ben de soruyorum, kim bunlar, bir araya getirdi?
0: Bunlar yani nasıl bir araya geldi?
1: Nasıl bir araya geldiler? Nasıl uydurdular? Ve bir de şahsiyet var yani İsa, evet, diye bir önemli şahsiyet var. Yani.
0: Evet, teşekkür ederim. Evet, diğer bir sorum. Yeni ahit kitaplarının orijinal nüshalarının erken dönemlerde kaybolduğu veya yok edildiği, bugün elde bulunan metinlerin daha sonraki kopyalar olduğu söylenmekte. Orijinal metinler mevcut değilken günümüzdeki yeni ahit metinlerinin ilk haline sadık olduğu nasıl doğrulanabilir? Bu durum metinlerin güvenilirliği açısından bir çelişki oluyor mu?
1: İşte az önce söylediğim biraz daha farklı ifade edeyim. Evet. Hatta bununla ilgili olarak da küçük bir tarama yaptım. Aklımda olan bir sözü daha netleştirmek için. Şimdi hukukta şunu söylüyorlar. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir.
0: Mükelleftir. Aynen.
1: Yani, hukukta böyle bir şey var.
0: Evet.
1: Yani bunu neden bu iddia için uygulamayalım ya da bu çelişkili diyenler için de bunu uygulamayalım? Yani ve bu Türk hukukundaki temel ispat olarak kabul ediliyor. Yani ispatla mükellef olmak. Ve kanunda aksine bir hüküm olmadıkça diyor, bir hakkın varlığına dayanan veya bir vakadan kendi lehine sonuç çıkaran taraf bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Yani kanıtlasınlar o zaman. Biz diyoruz ki elimizde İncil var, farklı yazarlar var, 27 bölüm var ve evet, bunlar o dönemde bu gerçek kişiler tarafından kutsal ruhun yönlendirilmesiyle yazıldı ve kaybolduğunu söylüyorlarsa bu kişiler, o zaman orijinal nüshaların nasıl kaybolduğunu da kanıtlasınlar.
0: Peki o zaman şöyle bir soru gelebilir, bir antitez olarak tabii ki. Peki biz elimizdeki bu kutsal dediğimiz metinlerin kendi içinde bazı kanıtları var diyorsunuz, birbirleriyle tutarlı olduğunu söylüyorsunuz. Bu içsel kanıtlar gerçekten güvenilir olduğunu, bu metinlerin güvenilir olduğunu nasıl gösteriyor peki? Bize böyle bir soruyla gelseler.
1: Yani aslında o da iyi bir soru. O da doğruluyor. Yani o iyi sordunuz. Yani o döneme ait dil var. Kullanılan dil var. İşte hı hı, Roma egemenliği altında olan bölge var. Ve bugünün İngilizcesi gibi Grekçesi konuşuluyor. İşte ölçü birimleri var. Tartı birimleri var. Bunlar içsel kanıtları oluşturuyor ve doğruluyor. Orada kullanılan tartı bilimleri, ölçü bilimleri o döneme ait. O dönemde kullanılmış. Bazen Barnaba İncil'inden söz edilir. Hı hı. Ve ondaki coğrafi hatalar var. Ama bizim elimizdeki içsel kanıtlarda coğrafi hiçbir hata yok. Yani o zaman anlıyoruz ki bu Barnaba İncil'i sonradan yazılmış, işte Ahmet'in Mehmet'in İncil'i dediğim gibi bir kişinin ortaya çıkarıp da yazdığı bir İncil var. Yine kullanılan para birimi talant kullanılıyor. Bu da yani antik bir para birimi ağırlık ölçüsü, yani Roma'ya ait, yani o döneme ait ve hazine anlamına da geliyor. Hı hı. Ve bunu hem İbraniler hem de Yunanlılar kullandılar. Yani o zaman demek ki biz baktığımızda, yani bu soruyu özetlersek, yani vardığımız sonuç şu oluyor. Bu içsel kanıtlar İncil'i doğruluyor. Eğer doğrulamıyor diyorsa farklısını göstersinler. Yani bunun o dönemde kullanılmayan bir şey olduğunu, ölçü birimini göstersinler, evet, ki o zaman biz de bakalım ispat
0: evet,
1: etsinler. Yani.
0: Evet. Peki İncil'in genel mesajı nedir pastörüm? Bu, yani bütün bu metinlerde var olan bir genel mesaj varsa, bu tüm metinlerde bu mesaj birbiriyle tutarlı şekilde anlatılmış ya da iletilmiş midir?
1: Evet, iletilmiştir ve bu hem İncil'in hem de kutsal kitabın tutarlılığıyla ilgilidir. Yani Hoşea kitabı var peygamberlerden, Tevrat peygamberlerinden ve o 13. bölüm 14. ayette onları fidye ile kurtaracağım, ölüler, hı hı, diyarının elinden, ölümden fidye ile kurtaracağım. Felaketin nerede ey ölüm? Yıkıcılığın nerede ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım diyor. Şimdi bu ayetlere baktığımızda fidye ile kurtuluş var. Bu bir konu. Ölümün ortadan kalkması var. Bu da önemli bir konu. Ve ölüler diyarının yıkıcılığının kalkması var. Yani Tanrı demek ki ölümü kaldıracağını ama bunun bir fidye ile kurtuluşa bağlı olduğunu söylüyor. Hoşea peygamber kitabında. Hoşa ve Peygamber'in kitabında. Matta 20. bölüm 28. ayette de İsa Mesih kendisi için şöyle diyor. Nitekim insanoğlu hizmet etmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ve biz İsa Mesih'in hizmetine baktığımızda neyi görüyoruz? O insanların günahlarını çarmıta üstlendi.
0: Evet.
1: Günahlarının yargısına karşılık çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Onun ölümü nedir? Bir fidye.
0: Fidyedir.
1: Yani ben ölmeliydim ama benim yerime o öldü. O zaman bu bağlamda baktığımızda yani ne eksik var ne fazlalık var. Biz bir gerçekten söz ediyoruz ve kutsal kitap orada yazılan her şeyin bir açıklaması olduğunu, bir mesajı olduğunu söylüyor. Ki kutsal kitabı okumak için şu da çok önemli. Yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar kurtuluş olayını anlamak lazım. Neden? Çünkü insan günah işledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani ölümden kurtulması için bir yol olması lazım. Ve İsa da işte bu yolu aştı. Ve dedi yol, gerçek ve yaşam benim dediğinde anlatmak istediği konu buydu.
0: Peki tüm bu sorularımız ve cevaplarımızın ışığında kutsal kitabın oluşumu, güvenilirliği hakkında dinleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz son söz olarak? Biz bu metinleri nasıl okumalıyız, nasıl yaklaşmalıyız?
1: Yani kutsal ruh Tanrı'nın vahyidir. Yani eğer vahiy değilse biz aldanmış kişiler oluyoruz. Öncelikle bunu vahiy olarak kabul ediyoruz. Kutsal ruhun yönlendirişiyle kayda geçirildiğine inanıyoruz ve öyle olmuştur. Ve bu kayda geçirilen metinler Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanıldı. Ne zamandan? Musa peygamberden başlayarak o buluşma çadırında yapılan ibadetlerde, Süleyman döneminde yapılan tapınakta, daha sonra ilerleyen zamanda işte Tanrı'nın halkı bunları çoğaltarak sinagoglarda kullandılar. İsa Mesih'ten sonra da kilisede kullanılmaya başlandı ve bugün biz de kullanmaya devam ediyoruz. Ve kutsal ruhun yönlendirişiyle kitaplar belli bir sırada kanon içerisinde yer aldı. Ondan da söz ettik. Yahudi kanonu, Protestan kanonu,
0: evet,
1: ve aynı zamanda Septuaginta var. Ve biz bunlara baktığımızda bazı bölümler sanki yok gibi görünüyor. Ama bu kanonun oluşumundaki sıralama ve birleştirmeden, sınıflandırmadan, daha doğrusu kategorize etmekten kaynaklanıyor. Bazı kanonlarda birleştirilmiş kitaplar var. Örneğin Tarihler kitabı birleştirilmiş, Krallar kitabı birleştirilmiş. O zaman daha az geçiyor.
0: Daha az oluyor.
1: Bazılarına ayrı ayrı ele alınmış oluyor.
0: Sayı artmış oluyor.
1: Ama böyle aslında hepimiz aynı kutsal yazılara, aynı metne bakıyoruz. Ve burada İncil'den bir ayet de okumak istiyorum. Tüm bunlar, yani Yakup 1. bölüm 21. ayette diye yazıyor. Yani tüm bunlar insanlar iman etsin, İsa Mesih'te sağlanan kurtuluşu görsün diye yazıldı. Ve şöyle yazıyor ayet. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllükle kabul edin. Yani biz Tanrı sözünü alçak gönüllükle kabul ettiğimizde bizi kurtarıyor.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün kanon, metin ve yorum üzerine çelişkili görünen birçok noktaya baktık. İlk bakışta soru işareti oluşturan bu konuların aslında daha derin bakışla ve incelemeyle ele alındığında çok anlamlı olduğunu, anlam kazandığını da görmüş olduk. Eğer sizin yine de sorularınız varsa, öğrenmek istediğiniz farklı noktalar varsa tabii ki bize soru@radyomaranata.com'dan da yazabilirsiniz. Telefonlarınız için ücretsiz kutsal kitap aplikasyonları indirebilirsiniz ya da herhangi farklı yerlerden internette bulabileceğiniz şekilde kutsal kitabı edinip bu istediğiniz konularda daha derin detaylı bilgilenmeler yapabilirsiniz. Bu yolculukta bizlere eşlik eden değerli konuğumuz Pastör İsmail Kulakçıoğlu'na katkılar için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun İsmail Bey. Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yine çelişki gibi görünen konuları İsmail Bey ile birlikte incelemeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın, bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz, sevgiler. Görüşmek üzere İsmail Bey.
1: İyi günler, hoşçakalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de çarmıh ve diriliş gerçeği. Bu konuyu hatırlarsanız daha önceki programımızda İbrahim Yeşua Özçelik'le ele almıştık. Çarmıh'ta İsa'nın öldüğünü, bunu tarihsel ve teolojik kayıtlar üzerine gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamaya çalışmıştık. Ve en son çarmıhta İsa'nın "Tanrım beni neden terk ettin" sözüyle o günkü programımızı noktalamıştık. Sayın İbrahim Özçelik, tekrar hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Bitirilmemiş bu konumuzu bugün bitirelim. Bir önceki programımızda çarmıhta İsa'nın "Tanrım Tanrım beni neden terk ettin" sözlerini ele almıştık. İsterseniz buna yine kısaca bir giriş yapalım, sonra yavaş yavaş diriliş gerçeğine geçelim.
1: İsa'nın çarmıhtaki bu sözü aslında geçen programda da bahsettik. Onun Davut tarafından yazılmış olan bir mezmurdaki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Ki mezmurun da aslında geçen program söylemedik sanırım ama başlığında, ilk kısmında "Tangi'yi makamında" diye bir ifade vardır. Onun da İbranicesine baktığımız zaman aslında şu tarzı çevrilebileceğini söyleyen teologlar da var. Mesela "üstünlük kazanma, zafer kazanma" şeklinde de ifade edilebileceğini söyleyen teologlar var. Hı hı. Ve bu da aslında bizim geçen programdan sonunda konuştuğumuz tezi güçlendiriyordu. Yani İsa'nın aslında ifade etmek istediği şey gerçekleşen bir peygamberliğin olduğu ve bu peygamberlik mezmurunda aslında sonun zaferle bittiğini görüyorduk. İsa'nın çarmıhtaki sözleri de aslında zaferle bitiyor. Yani "tamamlandı" ifadesiyle bitiyor. Ne demek tamamlandı? Aslında İsa'nın bu dünyaya geliş amacının bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Yani insanların günahlarına kefaret edebilme işinin tamamlandığını gösteriyor. Bu açıdan da aslında Tanrı tarafından terk edilmediğini, hatta dirilişle de göreceğiz Tanrı tarafından sözlerinin ve eylemlerinin onaylandığını, ama peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini görüyorduk. Ki Mezmur 22'de de bir sürü çarmıha ilişkin imalar bulunuyordu.
0: Peki şimdi Hristiyan inancında İsa Tanrı'nın vücut bulmuş hali ise, Tanrı'nın sözü ise, çarmıha geriliyor, ölüyor. O zaman Tanrı öldü mü?
1: Güzel bir soru. Burada da çok fazla kavram karmaşası var diye düşünüyorum. Öncelikle şeyi ele almak gerekiyor. Yani Tanrı beden aldı sözünde Tanrı ifadesi neyi kastediyor, neyi işaret ediyor? Çünkü Tanrı beden aldı derken Hristiyan teolojisinde ifade edilen şey Tanrı'daki, üçlü birlik Tanrı'daki ikinci kişi olan oğul kişisi beden alıyor. Birincisi onu netleştirmek lazım. Hı hı. İkincisi bu noktada Tanrı öldü mü sorusunda ölmekle ne kastediyoruz? Çok önemli, çünkü bazen insanların kafasında...
0: Yok oluş artık, evet. Yok Tanrı, yok.
1: Mesela yok oluşsa o zaman yani Tanrı'nın öldüğünü söyleyemeyiz. Çünkü bu metafizik olarak, zaten felsefi olarak imkansız olan bir şey. Tanrı ölmez. Hı hı. Doğası gereği ölemez. Eğer böyle bir şey varsa orada hatalı bir felsefe ve teoloji de vardır diyebiliriz. Yani genellikle şunu da görüyoruz, yani ölüm fikriyle ilişkili olarak mesela işte can ve bedenin ayrılması olarak değerlendiriliyor, ruh ve bedenin ayrılması olarak değerlendiriyor. Şimdi biz biliyoruz ki kutsal kitap da çoğu yerde bunu vurguluyor. İsa bedensel olarak ölüyor. Hı hı. Ruhsal olarak değil. O zaman tanrısal doğanın da fiziksel olmadığını düşünürsek Tanrı'nın öldüğünden pek bahsedemeyiz diye düşünüyorum. Bu anlamda.
0: Peki. Şimdi artık yavaş yavaş diriliş gerçeğine geçmek istiyorum müsaadenizle. Hristiyan inancında İsa ölüyor, mezara konuyor ve ölümünden sonra 3 gün sonra tekrar diriliyor. Buna bir mucize diyebilir miyiz? Ve bu bağlamda mucizelere inanabilir miyiz? Tanrı mucizelerini peygamberler dışında biz kullarına, yaratılmış insanlara da hayatlarında gösterebilir mi? Var mı böyle mucizeler?
1: Bu da güzel bir soru. Ondan önce demin aslında eksik bıraktığımı da düşünüyorum. Bir şekilde onu tamamlayarak geçiş yapmak istiyorum. Bu da hani İsa'da biz hem tanrısal doğanın olduğunu hem de beşeri insani doğanın olduğunu söylüyoruz. Bazen insanlardaki kafa karışıklığı bu iki doğayı ayırt ederek düşünmeleri oluyor. Yani İsa'yı ya tümüyle Tanrı, sadece Tanrı ya da sadece insan olarak düşünmelerinden kaynaklı bir sürü problem ortaya çıkabiliyor. O yüzden de o deminki sorun da biraz o perspektifle alakalı olduğunu da düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra mucize konusu çok önemli. Çok enteresan da bir konu. Çünkü ya bunun bir sürü dalı var diyebiliriz. Bir sürü uzantı alan var diyebiliriz. Temelde felsefi bir problem aynı zamanda mucize sorunu. Yani mucize gerçekten olabilir mi? Yani bu mümkün mü? Tarih içerisinde bir sürü kuşkucu kişi mucizelerin olmadığına dair ya da olamayacağına dair bazı argümanlar dile getirdiler. Mesela örneğin bunlardan en ünlü lerinden birisi İskoç filozof David Hume'du. David Hume da kendi kitabında insanın anlama yetisi üzerine sanıyorum böyleydi olan kitabında bir bölümü buna ayırıyordu mucizelerin olmayacağını, olamayacağını yönelik olarak. Ve orada şöyle bir argüman kullanıyor. Dile getirmek gerekirse aslında iki tür argüman olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi diyor ki yani biz sistematikleştirirsek doğa yasaları ihlal edilemezdirler diyor bölümün içerisinde. İkincisi mucizeler doğa yasalarının ihlal edilmesidir. Dolayısıyla da mucizeler yoktur. Eğer biz gerçekten David Hume'un söylediklerinin doğru olduğunu düşünürsek bu her bir cümlenin o zaman buradan elde edilen mucizeler yoktur çıkarımı da doğru olması gerekiyor. Doğru. Ama iki önermeye de baktığımız zaman aslında hatalı olduğunu görebiliyoruz. Nasıl? Birincisi doğa yasaları dediğimiz şeyler işte yer çekimi kanunu olsun diğer yasalar olsun ihlal edilemezler mi gerçekten? Bunu tartışmamız gerekiyor. Yani bu ihlal edilemez derken kastettiğimiz şey aslında bir nevi felsefede zorunlu varlık statüsüne kavuşturuyoruz onları. Yani onlar olmaksızın olmaz. Onlar kesinlikle kendi oldukları formdan başka bir durumda olamazlar tarzında bir anlayış söz konusu oluyor. Ama biz yani teist birisinin yani Tanrı'ya inanan birisinin bunu kabul etmesi için herhangi bir gerekçe yok diye düşünüyorum. İkinci olarak da mucizeler doğa yasasının ihlali midir diye düşündüğümüz zaman bunun da zorunlu olarak böyle olmasının gerekmediğini düşünüyorum. Kutsal kitaba da baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliyoruz. Bununla ilgili güzel bir örnek var. Onunla belki biraz daha açıklığa kavuşturmak iyi olur. John Lennox kitabında şu örneği veriyor. Diyor ki yani benim çekmeceme birinci gün işte 100 lira koyduğumu düşünün. Çekmeceyi kapattım, kilitledim, çıktım. İkinci gün geldim bir 100 lira daha koydum diyelim diyor. Tekrar kapattım, çıktım. Üçüncü gün geldim tekrar bir 100 lira daha koydum. Dördüncü günü de koydum. Beşinci gün geldim baktım ki orada ne kadar olması lazım normalde?
0: 500 lira.
1: 500 mü?
0: 5 gün koydu.
1: 5 gün değil. 4 gün koyuyor. 5. gün geliyor.
0: Ha pardon o zaman 400 lira.
1: 400. Ama bir bakıyor ki 150 lira var. Şimdi bu durumda kişi ne düşünür doğal olarak? Yani birisi gelmiş.
0: Çalmış.
1: Çalmış değil mi? Müdahalede bulunmuş. Oradan 250 lirasını almış. Kimse şunu düşünmez. Aa bak ben 4 gün boyunca para koydum. Şimdi geldim açtım baktım. 150 varsa aritmetik yasaları ihlal olmuş diye düşünmez. Yani ortadan

0: Şu örneği de vermek lazım. Bu bir dünya görüşü meselesi bir yerde. Bazen ne kadar çok argüman geliştirirsek geliştirelim ya da insanlar birbirini ikna etmeye çalışsalar da bir şekilde her insanın kendi dünya görüşü var. Ve bir şekilde bu dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlı oluyor. Ve bu dünya görüşünden vazgeçmeyi ihtimaller arasında koymadıkça aslında o görüşünden de vazgeçmiyor. Ve mucize konusunda da işte David Hume gibi birçok felsefecinin ya da filozofun, düşünürün sahip olduğu belli bir dünya görüşü nedeniyle aslında mucizeleri yok saydıklarını da görebiliyoruz. Yani neden? Çünkü doğalcı birisi için her şey doğal süreçler içerisinde olup bitiyorsa o zaman doğaüstü hiçbir şey olamaz. Zaten kafasında ön kabul olarak yani doğaüstü bir şey yoktur diyerek başlar işe. O zaman da doğaüstü bir şey var dediğiniz zaman bu onun için kabul edilebilir durum olmaz. Çünkü zaten varsayım olarak bir dünya görüşü olarak bunu kabul etmemiştir diyebiliriz. O yüzden bunun aynı zamanda bir dünya görüşü meselesi olduğunu da fark etmemiz gerekiyor mucize olayının. Ki ondan sonra işte İsa'nın dirilişinden bahsedeceğiz. İsa'nın dirilişi bir mucizedir. Eğer doğaüstü bir şey inanmıyorsanız, onu kesinlikle kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorsanız, o zaman dirilişe de inanmayacaksınız. Çünkü diriliş doğaüstü bir olay. Bu nedenle de eğer diriliş konusunda konuşacaksak, insanların da öncesinde ya da böyle bir konuda dinleyeceklerse kendi dünya görüşlerinin değiştirme konusunda da açık olmaları gerekiyor. Acaba benim dünya görüşüm doğru mu diye de onu test ediyor olabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi diriliş gerçeğine başladık. Onu konuşacağız ve şimdiki sorum dirilişle ilgili tarihsel deliller nelerdir şeklinde olacak ve uzun bir konuya gene geçiş yapacağız. O yüzden ben sizden kısa bir araya gitmek için müsaade istiyorum. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
1: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Maranata.
5: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümüne geçtik. İlk bölümünde İsa'nın çarmıhta ölüp 3 gün sonra dirilmesi konusuna değinmeye başlamıştık. Şimdi mucizeler ve diriliş gerçeği, tarihsel deliller var mıdır sorularıyla devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Sayın İbrahim Yeşua Özçelik bir sorularımızı tekrar bize en içten şekilde, en açıklıkla bize anlatmaya devam edecek. Sayın Özçelik, şimdi dedik ki evet mucize kavramı pek çok felsefeciye

0: filozofa göre değişiklik gösteriyor. Ama biz bir mucizeye inanacaksak, eğer bir mucize kavramı varsa, kendi inanışlarımızdan da geliyor, bu dünya görüşümüzden de geliyor. Bunu eğer net şekilde zihnimize yerleştirebilirsek, İsa'nın dirilişinin de mucize olduğunu, büyük bir mucize olduğunu da rahatlıkla kavrayabiliriz diye bitirmiştik yanılmıyorsam. Eksiğim varsa düzeltin lütfen.
1: Yani doğru, İsa'nın dirilişi bir mucize, büyük bir mucize ve bunu değerlendirirken işte söylediğimiz gibi dünya görüşlerimizde dikkate almamız gerekiyor. Yani bir şeyi kabul edip reddetmememiz acaba o şeyin kendisinden mi kaynaklanıyor yoksa dünya görüşümüzden mi kaynaklanıyor, bunu da dikkat etmek gerekiyor.
0: Diriliş ile ilgili tarihsel deliller var mı? Gerçekten İsa dirildi mi? Orada ne oldu? 3 gün evet mezarda kaldı ve okuduğum kadarıyla yanılmıyorsam 3. gün annesi Meryem ve Mecderli Meryem onu tekrar mürle güzel kokular koymak için mezara gittiklerinde orada olmadığını görüyorlar. Tabii biz bugüne kadar böyle bir şeye şahit olmadık, kendi hayatlarımızda görmedik ama zaten bunun bir mucize olduğunu söylüyoruz. Gerçekten İsa orada öldü, 3 gün ölü kaldı ve 3. gün dirildi. Bir de hemen şunu da eklemek istiyorum. Bazı yine bilim adamları şunu söylüyorlar. O bir aşırı yorgunluktu, bir bayılma anıydı. O 3 gün boyunca bayılmış vaziyette kaldı. Ve vücut kendini toparlayınca tekrar dirilmiş gibi oldu da deniyor. Bu da parantez içinde yine benim duyumlarım ve gördüğüm belgeseller, okuduğum kitaplardan. Bunu da açıklarsanız, değinirseniz çok sevineceğim.
1: Ya bununla başlayacak olursak, bunu çok ciddiye alan insanların olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü özellikle akademik dünyada bir önceki bölümde konuştuğumuz o tıbbi durumlar nedeniyle aslında İsa'nın öldüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani en son işte böğrüne mızrağın saplanması da bunun teyit eden en önemli tıbbi dayanaklardan bir tanesi olduğunu belirtmiştik. O yüzden yani İsa'nın ölmediğini ama bayıldığını söylemek çok makul bir çözüm değil bu probleme. Yani evet, burada şöyle bir durum söz konusu. Yani elimizde bazı tarihsel gerçekler var ki bunlardan bahsedeceğim. Ve bunlar konusunda İsa'nın dirildiğine dair öğrencilerin görmüş olduğu şeyin ya da sahip oldukları inancın bir açıklamasını yapmaya çalışıyor insanlar. Fakat konuşacağımız üzere acaba en makul, en tutarlı yanıt hangisi olacak meselesi bir yerde. Fakat bu bayılma teorisi olarak geçen düşünce, yaklaşım çok gerçekçi ve tutarlı bir yaklaşım değil. Özellikle tarihsel gerçeklerle çok tutarlı değil. Kaldı ki yani bir sürü daha neden sırada bir. Örneğin İsa bir mezara konuyor. Bu mezar işte bizim günümüzde olduğu gibi yerin içerisinde kazılıp koyulan mezardan değil, bir mağaraya konulan mağara tarzında bir mezar ve önüne de tonlarca ağırlıklı bir taş konuluyor. Ve bu taş da aynı zamanda Romalılar tarafından mühürleniyor. Aynı zamanda Romalı askerler tarafından korunuyor. Yani İsa'nın kendi başına ayağa kalkması bile, yani aslında bir yerde bir başka mucize ifade etmeye çalışıyor. Yani elimizdeki kaynaklarda İsa'nın ölmediğini söylemek çok mucizevi bir şey. Yani o yüzden de bir mucizeyi, yani bir mucizeden kaçmak için başka bir mucizeyi kullanmak ne kadar doğru, onu dinleyicilere bırakmak istiyorum. Bununla birlikte hani diyelim ki İsa bayılmıştı, kalktı ayağa, çıkmak istedi. O taşı nasıl kaldıracak?
0: O
1: Bir kişinin
0: güçsüzlükle değil mi?
1: ki güçlü de olsa bir kişinin kaldırabileceği bir taş değil.
0: Değil.
1: Kaldı ki Roma tarafından mühürlenmiş. Kaldı ki Roma askerleri nasıl geçecek? Yani bir sürü soru var ki aslında mezara giden kadınlarda da aynı soruların olduğunu görebiliyoruz. Mesela örneğin diyorlar ki yani o taşı nasıl kaldıracağız, yuvarlayacağız da gireceğiz içeri tarzında. Sonra yuvarlanmış olduğunu görüyorlar. Neyse, yani bir sürü problemi var bu düşüncenin ve bir sürü tutarsızlığı ve tarihsel dayanaklarla çeliştiği noktalar var. O yüzden çok makul bir çözüm çözüm sunduğunu düşünmüyorum. İsa'nın dil işine gelirsek tarihsel olarak değerlendirebilir miyiz? Çünkü insanlar bazen şunu düşünüyorlar. Yani dil iş bir mucize, o yüzden onu tarihsel olarak konuşamayız. Bu noktada bu düşünceyi savunan kişilere katılmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü biz olayın teolojik mucizevi olgusundan ziyade tarihsel olgularla ilgileniyoruz. Ve tarihçiler de aslında Hristiyan olsun ya da olmasın bununla ilgileniyorlar. Mesela örneğin bir tarihçinin yapmış olduğu bir çalışmada 1975 yılından günümüze kadar olan 2000'lerin işte doğru kadarki bir tarihsel alanı kapsayacak şekilde bir çalışma yapıyor ve İsa'nın dirilişi konusunda çalışmış olan ister Hristiyan olsun Hristiyan olmasın bütün tarihçilerin dokümanlarına bakıyor, incelemelerine bakıyor ve oradan tarihçilerin çoğunun üzerinde mutabık kaldığı, hemfikir olduğu bazı tarihsel gerçekleri yazıyor. Mesela bunlar nelerdir? İşte İsa Çarmıh'ta öldü. Bu tartışılamaz bir tarihsel gerçek olarak gözüküyor. Mesela İsa gömüldü ve defnedildi. Bu da bir başka tarihsel gerçeklik. İsa'nın ölümü öğrencinin çaresizliğe ve umutsuzluğa neden oldu. Uzmanların çoğuna göre yine İsa'nın gömüldüğü mezarın birkaç gün sonra boş olduğu keşfedildi. Bir başka tarihsel gerçeklik İsa'nın öğrencilerin ölümünden sonra İsa'nın bedenci dirilmiş olduğunu düşündükleri deneyimler yaşadılar. Burada şunu söylemiyor tarihçiler mesela. İşte İsa'yı diri olarak gördüler demiyorlar. Hı hı. Ama İsa'yı diri olarak gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadıklarını söylüyorlar. Yani bu olayı tamamen tarihsel zeminde incelemek için. Bunları böyle sıralamak mümkün ve o uzmana göre en azından 20 tane gerçekten başlayarak işte bunu 12 taneye indirebiliriz. Hı hı. Mutabık kalma skalasını biraz daha yükseltmek için. Ama uzmanımız diyor ki yani ben bu tarihsel gerçekleri 5 tane tarihsel gerçeğe indiriyorum ki argümanın gücü daha kuvvetli olsun. Yani bu tarihçilerin üzerinde çoğunlukla, büyük çoğunlukla anlaştıkları maddeler.
0: Hem fikir oldukları.
1: Ve nedir mesela bunlar diye sorduğumuz zaman şunu söylüyor. Diyor ki İsa Çarmıh'ta öldü ve defnedildi. Uzmanların çoğuna göre İsa'nın gömüldüğü mezarın birkaç gün sonra boş olduğu keşfedildi. Yani boş mezar. İsa'nın öğrenci ölümünden sonra İsa'nın bedence dirilmiş olduğunu düşündükleri görünümleri deneyimlemişlerdir. Dördüncüsü ölümünden sonra İsa'yı diri olarak gören kişiler onun dirildiğine inandılar ve bunu ilan ettiler. Son olarak da Paulus ve Yakup gibi İsa'ya muhalif olmuş olan kişiler de İsa'yı gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadılar. Hı hı. Şimdi bu beş tarihsel gerçeği ele aldığımız zaman bunu en iyi hangi hipotez, hangi sav açıklar diye sorduğumuz zaman bir sürü hipotez geliştirilmiş, sav geliştirilmiş. Bunlara baktığımız zaman işte en popülerlerinden bir tanesini ele almak gerekirse zamanımız az. Mesela örneğin halüsinasyon hipotezini düşünelim. Hı hı. Dediler ki evet bunlar tarihsel gerçekler uzmanların bir kısmı. İşte İsa gömüldü, mezar boştu. Öğrencileri İsa'yı gördüklerini düşündükleri deneyimler yaşadılar. Ama bunun açıklaması şudur. Doğal bir şekilde açıklayabiliriz biz bunu. İlla bir mucize olması gerekmiyor. Nasıl? Öğrenciler halüsinasyon gördüler diyebiliriz diye açıklama getirmeye çalıştılar. Ama biz görüyoruz ki bu halüsinasyon hipotezi aslında çok açıklayıcı ve çok tutarlı bir hipotez değil. Neden? Onu birkaç tane nedeni sıralamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Birinci olarak halüsinasyon görebilmesi için kişilerin belli bir durumda olması gerekiyor. Ama özellikle yani belli bir durum derken işte belli fizyolojik bir durum olabilir, belli bir ruhsal durum olabilir. Yani o anda belli bir durum içerisinde olması gerekiyor ki bir beklenti içerisinde olması gerekiyor ki İsa'nın halüsinasyonunu görsün. Ama biz şunu görüyoruz. İsa'yı gören kişilerin arasında çok farklı kültürlerden, çok farklı geçmişlerden, çok farklı karakteristik özelliklerden insanlar var.
0: Bir de yanılmıyorsam sözünüzü kestim. Hı hı. Toplu halde de gözüküyor.
1: Kesinlikle ondan da bahsedeceğim.
0: Yani bir kişiye değil birçok kişinin bir arada olduğu durumlarda da
1: kesinlikle. Ya gözüküyor. O da onda... evet açıklayamadığı durumlardan bir tanesi. Mesela 1. Korintliler 15. bölümden bahsettik geçen programda. Onun tarihsel olarak kabul edildiğinden bahsettik. 3. ayetten işte 7. ayete kadar ki kısımda şunu dile getiriyor Paulus. O da çok enteresan bir ifade. Yani 500'den fazla kişiye göründüğünü söylüyor İsa'nın. Ve diyor ki ekliyor. Bunların bazıları hala hayattadır. Şimdi düşünelim, eğer siz bir hikaye uyduracak olsanız, bir öykü, işte birisinin dirildiğini ve insanları göründüğünü söyleseniz ve bu gerçek olmasa, herhalde o anlatı içerisinde, o bildiri içerisinde, yani İsa'yı gören kişiler hala hayattır diye söylemezsiniz. Çünkü ne vardır? O kişilerin bu kişileri hayattayken bulup bu ifadeleri test etme şansı vardır. Kontrol Doğru. etme şansı vardır. Ki aslında Paulus'un amacının da o olduğunu görüyoruz. Bir yerde ilginç olan noktalardan bir tanesi şu. 1. Korintliler 15. bölümde Paulus'un bunlarla başlamasının nedeni, Korint Kilisesi'nde dirilişe inanmak noktasında bazı muhalif düşüncelerin olduğunu görüyoruz. İşte aslında diriliş yoktur diyenlerin çıktığını görüyoruz vesaire. O zaman Paulus da buna karşı kendi savını dile getirmek için bu ifadeleri kullanıyor. Bir argüman gerçekleştiriyor aslında, mantıksal bir argümanda. Pratik olarak da diyor ki, yani siz dirilişin olup olmadığı konusunda, özellikle İsa'nın dirilişi konusunda gidip hala tanıklıklara başvurabilirsiniz. Bu tarihsel açıdan muazzam bir şey, mükemmel bir şey. Dedik ki işte farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden kişiler olduğunu söyledik. Öğrencilerin, İsa'yı gören kişilerin. Mesela içerisinde kuşkucu da var, Thomas mesela, evet. Örneğin. İçerisinde aynı zamanda Petrus var. Petrus, İsa'yı yüzüstü bıraktığını görüyoruz, inkar ettiğini görüyoruz. İçerisinde mesela İsa'ya, İsa'nın çarmıha gelene kadarki hizmeti boyunca inanmamış olan kardeşi, fiziksel olarak kardeşi Yakup var. Ki daha sonrasında İsa'ya inanıyor ve Yeruşalim'deki kilisenin başı oluyor. Yani bu tür birçok farklı geçmişten kişinin, farklı karakteristik özelliğe sahip kişinin İsa'yı gördüğünü söylediğini görüyoruz. O zaman bunların aynı anda aynı halüsinasyonu görme olasılığı imkansız. Yok mümkün, denilecek kadar az.
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil. Evet. Aynı zamanda halüsinasyon olabilmesi için bir şeyin umut edilmesi de gerekiyor. Mesela İncil'deki anlatılara baktığımız zaman İsa'nın ölümünden sonra öğrencilerde muazzam bir hayal kırıklığı var. Kimse onun dirileceğini beklemiyor. Mesela Emmaus yolunda yürürken iki öğrencisi aralarında konuşuyorlar. İsa aralarında görünüyor ve hala konuşmaya devam ediyorlar. İsa'yı tanımıyorlar ilk başta. Sonrasında anlatıyorlar. Yani biz işte İsa diye birinin peşinden gittik. Onun Mesih olduğunu düşünüyorduk ama işte onun çağırmaya girildi. İşte hayallerimiz suya düştü tarzında anlatıyor. O zaman bizler de öğrencilerde böyle bir umudun olmadığını görüyoruz. Hatta Yuhanna'daki anlatıya baktığımız zaman kapılarını kapatmışlar. Korku var. Romalı yetkililerden olsun, Yahudi yetkililerden korkuyorlar. Ve öğrencilerde bir nebze olsun bile bir umut belirtisi İsa'nın dirileceğine dair. Evet, yok. Uğramış kesinlikle kişiler. Hayal kırıklığı var. O zaman böyle bir durumda halüsinasyon görmüş olmaları ihtimali de yine mümkün gözükmüyor. Yani birçok sebepten dolayı aslında bizler halüsinasyon hipotezinin gerçekçi olmadığını, hatta en az diriliş hadisesi kadar mucizevi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bir arkadaşım bana şunu söylemişti, yani bazen doğalcılar, işte doğaüstü şeylere inanmayan kişiler bazı olayları açıklamak için, doğaüstü şeylerden kaçınmak için daha doğrusu, başka bir doğaüstü şeye başvuruyorlar demişti. Bu da işin ironik kısmı sanırım diye düşünüyorum. Bütün aslında hipotezleri, farklı alternatif açıklamaları düşündüğümüz zaman, ki burada şeyimiz yok, fırsatımız yok, süre dar olduğu için konuşmak maalesef açısından, fakat görünen o ki mesela komplo teorileri olsun, işte öğrenciler yalan söylemiş diyen hipotezler olsun, bütün bu hipotezlerin başarısız olduğunu görebiliyoruz farklı açılardan. Fakat elimizdeki bu tarihsel gerçekleri, işte sıraladığımız en son o 5 maddeyi en iyi açıklayan hipotez, diriliş hipotezi olduğunu görebiliyoruz. Yani diriliş hipoteziyle hem işte İsa'nın ölümü, hem mezarın boş olması, hem İsa'nın öğrencileri görünmesi, hem öğrencilerde İsa'nın dirildiğine dair bir inancın oluşmasını açıklayan çok makul ve tutarlı bir hipotez. O zaman şunu sormamız lazım. Eğer tarihsel olarak değerlendirdiğimizde diriliş hipotezi elimizdeki en iyi tarihsel açıklamaysa, hipotezse, o zaman neden onu kabul etmiyoruz? Yine konuşmanın başlangıcına dönecek olabiliriz. Dünya görüşleri devreye giriyor olabilir. İşte belki de dünya görüşümüz buna müsaade etmiyor. Çünkü diriliş bir mucize ise, ben de mucizeye inanmıyorsam hiçbir suretle, o zaman dirilişe de inanmayacağım. O zaman olayı tarihsel olarak incelemek var ve de aynı zamanda bir dünya görüşü olarak incelemek var.
0: Bizler... Ama süremiz kısıtlı olduğu için son bir soruyla izninizle programı sonlandırmak istiyorum. Şimdi Hristiyan inancında İsa'nın çarmıha gerildiği, kanını tüm günahlılar için, günahları üstlenerek, günahı bağışlatmak için bir kurban sunusu olarak çarmıhta öldüğü, gömüldüğü, üç gün sonra ölümü yenip dirildiği, bu bir iman bildirgesi. Peki diriliş Hristiyan inancında neden bu kadar önemli? Bu son soruyla programımızı tamamlamak istiyorum. Ve insanlar için bu diriliş gerçeği ne anlama geliyor? Bunu da bize kısaca özetlerseniz çok sevineceğiz.
1: Tabii. Yani yine uzun bir konu ama çok kısa bir şekilde dile getirmek gerekirse, birincisi diriliş bize şunu gösteriyor. Elçinin işlerine baktığımız zaman 17. bölümle diyor ki Tanrı İsa'yı ölümden diriltmekle aslında bizlere bir güvence veriyor. Neye dair? Herkes bir gün yeniden dirilecek ve Tanrı'nın yargı kürsüsüne çıkacak. O zaman bu bir açıdan kötülük problemi olarak adlandırdığımız, yani dünyada neden kötülük var, işte neden kötülükler karşılığını bulmuyorlar, yaptıkları kötülüklerin tarzındaki soruyu da aslında bir yerde yanıt veriyor. O yüzden önemli. Tanrı bir gün bütün adaletiyle gelecek ve adaleti gerçekleştirecek, uygulayacak ve kötülüğü yargılayacak. O zaman bu bir açıdan önemli. İkinci açıdan nedir? İnsanın en büyük problemi, yine kötülükle alakalı olarak, kötülük problemiyle alakalı olarak nedir? Ölümdür. Yani ölümlü olmamız aslında bir yerde sınırlı olmamız, bununla ilişkili olarak, yani ömrümüzün sınırı olması insan hayatı için büyük bir kaygı, büyük bir belirsizlik de içeriyor. Ve dirilişin olmasının gerçeği aslında bizlere bu hayatın bu ölümle sonlanmadığını ama başka bir yaşam için bir geçiş noktası olduğunu gösteriyor. Yani İsa'nın dirilmesi aslında bizlere umut veriyor. Yani biz de öldükten sonra da Tanrı tarafından yeniden diriltilerek yaşamaya devam edeceğiz tarzında bir umut veriyor.
0: Yok olmuyoruz.
1: Yok olmuyoruz. Ve bu dünyada ne kadar kötü deneyimler yaşarsak yaşayalım, aslında Tanrı'nın kendisine iman edenlere vermiş olduğu umut ve güvence şu: İsa'nın dirilişiyle beraber Tanrı diyor ki tarihsel olarak ben İsa'yı zaman ve mekanda, işte bundan 2000 küsur yıl önce dirilttim, yaklaşık 2000 yıl önce. O zaman sizleri de bir gün böyle dirilteceğim. Ve bana iman edenler hiçbir zaman acının, kederinin, gözyaşının, ölümün olmadığı bir yerde yaşayacak diye bir bize bir umut veriyor Tanrı. Bir başka önemli nokta, bence teolojik olarak da en önemli noktalardan bir tanesi, aslında dirilişin kendisi İsa'nın kendi sözlerini ve eylemlerine ilişkin tanrısal onayı gösteriyor bizlere. Yani Tanrı onu ölümden diriltmekle aslında İsa'nın söylediği, işte İsa neydi? Tanrı oğlu olduğunu iddia etti, Tanrı olduğunu iddia etti, günahlar için kefaret edeceğini söyledi ve bir sürü şey sıraladı. Ve Tanrı diyor ki aslında dirilişle ben bütün bu şeyleri onaylıyorum diyor bir yerde Baba Tanrı. O zaman İsa'nın kimliğinin de Tanrı tarafından onaylandığını görüyoruz dirilişle beraber. Ki Romalılar mektubunda 1. bölümde ölümden dirilmekle onun Tanrı oğlu olduğu kudretle ilan edilmiştir diyor Paulus. O zaman daha belki sıralayabileceğimiz bir sürü neden olabilir ama kısaca olarak şunu söyleyebiliriz. Yani İsa'nın kimliğini doğrulanıyor. Ölüm bir son olmadığını, Tanrı'nın bize yeni bir yaşam vaat ettiğini ve bize kalıcı bir umut verdiğini görüyoruz dirilişte. Ve aynı zamanda ilahi adaletin geleceğine dair, kötülüğün yargılanacağına dair Tanrı bize büyük bir güvence vermiş oluyor.
0: Konu çok güzel. Keşke bitmeseydi. Bu sürelerle kısıtlı olunmasaydı ama bir başka programımızda yine sizleri konuk etmek isteriz. Yine kaldığımız yerden belki devam ederiz. Belki başka konulara değiniriz. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza konuk olduğunuz için, bizi aydınlattığınız için. Sevgili dinleyiciler, bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Sayın İbrahim Yeşua Özçelik'e çok teşekkür ediyoruz. Konumuz bugün İsa'nın çarmıhta ölümü ve mezardan dirilişi konusuydu. Umarım aydınlatıcı bilgiler vermiş olduk sizlere. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost.

0: Kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz

0: ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.